0: en ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah. Her şeyden haberdar olan Allah. Hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan.

0: ahireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Alim ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Esselamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı defeder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kim besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 gece

0: En fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır" dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım" dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak" dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim" dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kaviyyu ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını

0: bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, El Medinu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El Kadir ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El Muktedir ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah.
1: Mukaddimu ya Allah.
0: Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

acı, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca,

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

gecenin sessizliği, kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadar.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim, o da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini İstediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

Çok sabırlı olan Allah. El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: El Azim Celle Celalü Celle Celalü, pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Kalbi yaşatan zikrullah.
2: Zikrullah.
1: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: İbn-i Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim, şöyle buyurdu: Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen el-hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

El-Kahhar Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El-Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismine mazhar olan insan, nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey Kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım, bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlar, sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukid Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukid'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukid isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukid isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Amin. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hak

bildiklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, diğer yaratılmışlardan farklı olarak kendisine akıl ve ruh verilmiş bulunan insan, geçici olarak bulunduğu bu dünyada o yaratılmışların tabi olmadığı bir imtihan içinde bulunmaktadır. Yani bu dünyada herkes imtihandadır. Kimi zenginlikle sınanır hiç farkında olmadan, kimi kendisine verilen ilimle, bilgiyle denenir, kimi fakirlikle imtihan edilir, kimi hastalıklara dahil edilir imtihana, kimi de uzuvlarının tamlığıyla, kimi makamla, mevkiyle, kimi güzelliğiyle, kimi de uzuvlarındaki herhangi bir noksanlıkla, kimi duygusal bir rahatsızlıkla. Değişmeyen ilahi gerçek şu ki, Allah-u Teala'nın kendisine tevdi ettiği aklı başında olduğu sürece hiçbir insan dünya hayatının hiçbir anında ilahi imtihanın dışında kalamamaktadır. Bu imtihan gözcüsü her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten Yüce Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Enbiya suresinin 21. ayet-i celilesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi hayır ile de şer ile de sınıyoruz ve sonunda hepiniz mutlaka bize döndürüleceksiniz. Dünya hayatında tabi tutulacağımız imtihan türünü seçme yetkisi bize ait olmadığına göre bize düşen tabi tutulduğumuz imtihanda elimizden geldiği kadarıyla başarı göstermeye çalışmaktır. Tabi tutulduğumuz imtihanda başarı göstermeye çalışmak yerine imtihan şeklinden ve türünden şikayet etmenin bize hiçbir yararı yok. Böyle bir tutumun sürdürülmesi imtihanın kaybedilmesiyle sonuçlanacaktır. Öyleyse yapılacak şey imtihan tarzından şikayet ederek vakit kaybetmek değil, tabi tutulduğumuz imtihanda en güzel sonucu elde edebilecek şekilde davranmak olacaktır. Bazılarınca zannedildiği gibi dünya hayatında nimetlere boğulmuş olan insanlar şanslı, bu nimetlerden mahrum bırakılmış olan insanlar şanssız değildir. Böyle bir anlayış dünya hayatının geçici, ahiret yurdunun ise kalıcı olduğunu göz ardı eden bir yaklaşımdır. Gerçekte herkes imtihana tabi tutulmaktadır. Ama engelliler de ve mal mülkten mahrum bırakılmış bulunanlar da olduğu gibi kimilerinin imtihanı çok açık ve nettir. Kimilerininki ise dünya hayatında her çeşit nimet içinde yüzenlerinki gibi çok gizli ve giriftir. Nitekim Allah'ımız Celle Celaluhu En'am suresinin 6. ayet-i cellesinde buyuruyor ki, mealen aktarıyoruz, o sizi yeryüzünün halifeleri yapan, verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza üstün kılandır. Bu ayette zikredilen size verdiği nimetler ifadesi, insana verilmiş olan her çeşit nimeti kapsayan bir ifadedir. Yani insana verilen vücut organları ve fonksiyonları, yetenekler, mal, mülk, güç, kuvvet, bilgi, sosyal konum ve benzeri her çeşit nimet, hiç şüphesiz insan bu nimetlerin hepsinden sorguya çekilecektir. Tekasür suresinin 102. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sonra o gün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Evet kıymetli dinleyenler, bazen ilahi imtihan çok ağır ve çetin olur. İşte zaman zaman insanlar deprem, sel felaketi gibi tabii ölüm, hastalık, yaralanma, zulüm, şiddet gibi kişisel, terör, fitne, fesat gibi de sosyal afetlere maruz kalmaktadır. Bu afetler ise cana ve mala zarar vermekte, insanlar bundan etkileniyor, acı çekiyorlar. Öyleyse bütün bu musibetler niçin meydana geliyor? Tabii afetlerin meydana

Meydana gelmesinde insanların davranışlarının etkisi var mıdır? Yoksa bunlar sadece birer imtihan ve takdiri ilahi midir? İnsanlar afet ve musibetler karşısında ne yapmalıdırlar? İşte programımızı bu konuyu anlatmaya çalışacağız inşallah. Yüce Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde buyurduğu üzere mutlaka sizi biraz korku ve açlıkla ve mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksilterek imtihan ederiz. Ey peygamberim, sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete nail olacak kimseler bunlardır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da bunlardır buyuruluyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu ayetiyle insanları mutlaka deneyeceğini bildirmektedir. Allah-u Teala'nın sözü haktır, doğrudur. İnsanlar dünyada farklı şekillerde deneniyorlar, sınanıyorlar. Allah-u Teala imtihan karşısında insanların sabırlı olmalarını istemekte ve sabırlı olanlara af ve rahmetini müjdelemekte ve böyle davrananların hidayete ermiş, doğru yolu bulmuş kimseler olduğunu bildirmektedir. Ayette geçen elbette mutlak sizi imtihan ederiz ifadesinde kesin beyan vardır. Şüpheleri gidermek her insanın ayette sayılan hususlardan biri veya birkaçı ile deneneceğini kesin olarak bildirmek için ayette tekit edatları kullanılmıştır. Kıymetli dinleyenler, okuduğumuz Bakara suresinin bu 155-157. ayetlerinde şu hususlar dile getiriliyor. 1. İnsanlar dünyada imtihana tabi tutulurlar. Ayette insanların şu 4 konuda imtihana tabi tutulacağı bildiriliyor. Korku ile imtihan, açlıkla imtihan, mal ve ürünlerden noksanlaştırmak ile imtihan, yakınların ölümü ile imtihan. Şimdi bunları izah etmeye gayret edelim. Korku ile imtihan. Korku, üzülme ve sevinme gibi insanda doğuştan var olan bir duygudur. Korku duygusu, insanın aldığı eğitim, öğretim, yetiştiği toplum, gelenek ve görenekler ve sahip olduğu inançlara göre farklılık arz ediyor. Korku, terbiye ve telkinlerle değişebildiği gibi azalıp çoğalabilir de. Korku insanda iradeye bağlı ve irade dışı da olabilir. İnsanlarda yalnızlık, yükseklik, işsiz kalma, yakınlarını ve dostlarını kaybetme, yoksulluk ve benzeri korkular vardır. Ayette geçen ve haf kelimesiyle ifade edilen korku Allah korkusudur. Korku Allah-u Teala'nın kullarını bir imtihanı olduğu gibi aynı zamanda bir cezalandırma yöntemidir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor Nahl suresinde: Allah ibret için size bir şehri örnek verdi. Bu şehir güvenli ve huzurluydu. Rızkı o şehre her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah-u Teala da onlara yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısı tattırdı. Bu ayette sözü edilen şehir Mekke'dir. Mekke, Harem-i Şerif hürmetine afetlerden emin, halkı rahat, huzurlu ve müreffeh idi. Nimetlere nankörlük edip Allah-u Teala'nın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yalanladılar. Ona ve Müslümanlara zulmettiler. Allah-u Teala da Celle Celaluhu onlara açlık ve korku verdi. Ayette geçen açlık, Mekkelilerin 7 yıl kıtlıkla müptela olmaları, korku ise Allah-u Teala'nın onlara Müslümanları musallat kılmasıdır şeklinde yorumlanmıştır. Bir diğer husus, açlıkla imtihan. Açlık, nimet azlığının, kıtlığının ve yokluğunun ifadesidir. Bütün canlılara rızklarını veren Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şeyi Allah insanlar için var etmiştir. İnsanlar Allah-u Teala'nın bu sayısız nimetlerinin bir kısmından emek sarf etmeden yararlanırlar.
bir kısmını elde etmek için çalışmak zorundadırlar. Söz gelimi, temiz hava, su ve güneş enerjisi gibi nimetlerden insan emek sarf etmeden yararlanırken, meyve, sebze, ekmek ve benzeri ürünlerden yararlanabilmesi için emek sarf etmesi gerekiyor. İnsanın emek sarf ederek elde ettiği nimetlerin yetişmelerini sağlayan da yine Yüce Allah-u Teala'dır. Buğdayı eken insandır ama toprağa buğdayı yetiştirme kabiliyeti veren, yeraltı ve yerüstü suları, güneş enerjisi ve sıcaklığı yaratan Allah-u Teala'dır. Bunlar olmadan sadece insanların çalışması işe yaramaz. Kıtlığın olmasında, ürünlerin az yetişmesinde insanın çalışmamasının etkisi vardır. Allah-u Teala yağmur yağdırmadı. Ürünlere şiddetli soğuk ve dolu zarar verdiği zaman insanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Bazı yıllar ürün az, bazı yıllar çok olur. Bunda Allah-u Teala'nın kullarının imtihanı vardır. Zenginlik ve fakirlik de aynı şekilde insanın çalışıp çalışmamasının yanında Allah-u Teala'nın nimet ve servet verip vermemesiyle ilgilidir. Bütün tedbirlere rağmen fakirlik, yoksulluk, kıtlık, pahalılık ve benzeri olumsuzlukların yaşanmasının ilahi imtihan olduğu da bir vakadır. Mal ve ürünlerden noksanlaştırma ile imtihan. İnsanların emek ve gayretleri mal ve mülkün elde edilmesinde önemli olmakla birlikte gerçekte mülkü insana veren Allah-u Teala'dır. İnsanın sahip olduğu nimetlerin mal ve mülkün ihmal, israf ve benzeri sebeplerle noksanlaşması ve yok olması söz konusu olduğu gibi bunun ilahi imtihan sebebiyle de gerçekleşmesi söz konusudur. Mesela hayvanlara yıldırım çarpması, ürünlere dolu ve kasırganın zarar vermesi, yağmurların yağmaması, kuraklık, şiddetli yağmur sonucu sel felaketinin taşınır ve taşımaz mallara zarar vermesi, deprem gibi afetlerle insanın mal ve mülkü zarar görüp noksanlaşabilir. Ayet-i kerimede bu gerçeğe işaret ediliyor. Yüce Allah Celle Celaluhu hakiki sebebi unutarak nimet karşısında sevinen ve şımaran, imtihan karşısında üzülen ve yakınan insanları kınamaktadır. Fecr suresinde Rabbimiz insan Rabbi onu deneyip de kendisinde ikramda bulunduğunda ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını da daraltınca Rabbim beni aşağıladı der. Bir diğer konu, yakınların ölümü ile imtihan. Kıymetli dinleyenler, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Bu ilahi bir yasadır. İnsanlar Allah-u Teala'nın takdir ettiği yaşama süresi dolunca ölmektedirler. Bazen ölümler çocuk ve genç yaşlarda da olabilmektedir. İnsan sevdiklerini, eşini, kardeşlerini, çocuklarını bir hastalık veya afet ve kaza sonucu kaybedebilmektedir. Bütün bunlar insanlar için birer imtihandır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Mülk suresinde, o hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Aslında hayatın kendisi bir imtihan sürecidir. Allah-u Teala kulunu onun imanını ve sabrını ölçmek için hayır ve şer, iyilik ve kötülük, nimetler, musibetler, ahde vefa ve benzeri birçok şeyle imtihan edebilir. İnsanların bütün bu sayılan hususlara karşı sabırlı olması, feryad-ı figan etmemesi erdemli bir davranıştır. Ayet imtihan karşısında insanın tavrının bu olması gerektiğini ifade etmektedir. Sabır en çetin imtihanlardan başarı ile çıkmayı sağlayacak bir anahtardır. Kıymetli dinleyenler, insanların musibetlere karşı sabırlı olmaları gerekiyor. Allah-u Teala biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz noksanlaştırmak suretiyle imtihan edeceğini bildirdikten sonra sabredenleri müjdele buyurmakta. Ve onların kendilerine bir musibet dokunduğunda biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz dediklerini haber vermektedir.
Böylece Allah Celle Celaluhu hem insanların musibet ile karşılaşabileceklerini hem de musibetler karşısında nasıl tavır takınmaları gerektiğini bildirmektedir. İlahi imtihanın dışında musibetlerin meydana gelmesinde üç etken daha vardır. İlahi irade, ilahi takdir ve insanların davranışları. Birinci husus ilahi irade. Kainatı ve içindeki canlı ve cansız bütün varlıkları yaratan, yaşatan, düzene koyan, öldüren ve dirilten, insanları güldüren ve ağlatan Allah-u Teala'dır. Necm suresi. Allah dilediğini yapar, dilediğini aziz, dilediğini zelil eder. Mülk O'nundur. Mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. Âl-i İmran suresi. Doğumlar, ölümler, tabiat olayları, afetler ve musibetler, kısaca İyi veya kötü, hayır veya şer, her şey onun izni ve iradesiyle meydana geliyor. Dolayısıyla insanların canlarına ve mallarına zarar veren musibet ve afetler de ancak Allah-u Teala'nın izni ve takdiriyle olmaktadır. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu konu ile ilgili pek çok ayet-i kerime var. Mesela Tegabün suresinin 11. ayet-i cellesinde Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu, size isabet eden her türlü musibet ancak Allah'ın izniyle olur buyurmaktadır. Müslümanı üzen her şey musibettir. Her türlü musibet de ancak Allah-u Teala'nın izniyle meydana gelmektedir. Allah-u Teala izin vermese hiçbir musibet meydana gelmez. Kainatta başıboşluk ve düzensizlik yoktur. Hiçbir şey onun izni olmadan meydana gelemez. Bitkiler bitemez. Ağaçlar meyve veremez. Kainatın düzeni devam edemez. Kimse kimseye zarar veremez. Allah-u Teala'nın izni olmadıkça insanlar canlarını bile teslim edemezler. Yüce Allah Âl-i İmran suresinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır buyurmaktadır. İnsan sağlığını, canını ve malını koruması, tehlikelerden sakınması, tedbirli olması, yaptığını iyi ve sağlam yapması Allah-u Teala'nın bir emridir. Bütün tedbirlere rağmen insan musibete maruz kalabilir. Böyle bir durumda bunun bir imtihan olduğunu bilmeli ve mümin ona göre hareket etmelidir. Kıymetli dinleyenler, kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bir diğer husus ilahi takdir. Diğer taraftan insanın başına gelen musibetler ilahi takdirin birer sonucudur. Bu hususu Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok ayetinde görmekteyiz. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Tevbe suresinde buyuruyor ki, "Ey peygamberim, insanlara de ki, bize ancak Allah'ın yazdığı, takdir ettiği şey isabet eder." Bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyruluyor, "Ne yeryüzünde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu Allah-u Teala'ya kolaydır." Hadid suresi. İşte görüldüğü üzere bu ayetlerde gerek yeryüzüne gerekse canlara isabet eden musibetlerin önceden bir kitapta ilmi ilahinin nakşedildiği levh-i mahfuzda yazılı olduğu bildirilmektedir. Allah-u Teala'nın ilmi geçmişi de geleceği de kuşatmıştır. Doğumundan ölümüne kadar ömür boyu insanların ne yapacakları da kainatta neler meydana geleceği de Rabbimiz tarafından bilinir. Bu bilgisine göre her şeyi önceden bir kitapta yazmıştır Rabbimiz. Her şeyin önceden bir kitapta yazılmasının gerekçesini ise Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle bildiriyor. Elinizden çıkana, kaybettiğiniz şeylere üzülmeyesiniz ve Allah'ın verdiği şeyler ile sevinip şımarmayasınız. Hadid suresi. Kıymetli dinleyenler, bu ayette Allah-u Teala açıkça musibetler karşısında insanların üzülmemelerini, feryadu figan etmemelerini istemektedir. Çünkü bütün olup bitenler Allah-u Teala'nın izni ve takdiriyle olmuştur. İnsanın niçin bunlar oldu, niçin bunlar başıma geldi diye isyan etmesinin sonucu değiştirmesi söz konusu değildir. Evet, musibetler Allah-u Teala'nın takdiriyle olmuştur deyip sabırlı ve metanetli olmak gerekir. Sabırlı olmak, musibet karşısında tedbir almamak, musibetlerden sonra gelenleri, gerekenleri yapmamak ve haklarını aramamak anlamına gelmez. Biliyoruz ki Allah-u Teala çok merhametlidir ve insanlara zerre kadar zulmetmez. Mala ve cana zarar veren musibetlerin meydana gelmesinde ilahi irade, takdir ve imtihanda İnsanların davranışlarının etkisi de var mıdır? Kur'an-ı Azimüşşan'a ve hadis-i şeriflere baktığımızda bunun cevabının evet olduğunu görüyoruz. Bir diğer konu, insanların kusurları. Musibetlerin meydana gelmesinde insanların kusurlarının da bulunduğunu Yüce Allah birçok ayet-i kerimede bildirmektedir. Mesela Şura suresinde başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler kusurlar yüzündendir. Allah yaptıklarınızın çoğunu affediyor da bu yüzden size musibet vermiyor. Ayet-i kerimesi bu gerçeği açıkça ifade ediyor. Allah-u Teala'nın ayetlerini ve peygamberlerini inkar etmek, Allah-u Teala'ya ortak koşmak, münafıklık yapmak, Allah ve peygamberin emir ve yasaklarına isyan etmek, insan haklarını ihlal etmek gibi İlahi iradeye uymayan her türlü davranış zulümdür. Musibetler insanların imtihan için veya maddi veya manevi kusurları sebebiyle gelebileceği gibi müminin manevi derecesini arttırmak için de gelebilir. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da En'am suresinde insanların yaptığı amellere göre Allah katında dereceleri vardır buyurmaktadır. Müminler bu derecelerine yaptıkları ibadetleriyle ulaşamazlarsa Allah-u Teala onlara bir musibet verir, sabır ihsan eder, böylece hesapsız derecede sevap verir. Musibet sebebiyle günahları bağışlanır. Bu şekilde Allah-u Teala katındaki manevi derecesine ulaşır. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul Allah-u Teala'nın kendisi için takdir ettiği dereceye ameliyle ulaşmazsa Allah-u Teala onun canına, malına veya çocuğuna bir musibet verir. Sonra da ona sabretme gücü ihsan eder. Böylece onu kendisi için takdir ettiği mertebeye ulaştırır. Peygamberler de musibetlere maruz kalmışlardır. Mesela Peygamberimiz Hazreti Muhammed
sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Taif'te taşlanmış, ayakları kan revan içerisinde kalmış, Uhud savaşında dişi kırılmış, yüzü yaralanmıştır. Halbuki peygamberler günahsız insanlardır. Dolayısıyla her musibetin arkasında günah ve kusur aramak doğru değildir. Öyleyse peygamberler niçin musibetlere maruz kalıyorlar diye sorulduğunda, maruz kalıyorlar çünkü onlar insanlar için örnek ve önder olarak gönderilmiştir. Musibetlere tahammül göstererek insanlara örnek olmuşlardır. Müminlerin başlarına gelen musibetler sabredilebilirse hayır olur. Çünkü musibetler müminlerin sevap kazanmalarına, günahlarının bağışlanmasına ve manevi derecelerinin artmasına sebep olur. Bu ise ancak sabırla mümkündür. Bir diğer konu, musibetlere sabredenlere Allah-u Teala'nın af ve mağfireti vardır. Musibet ansızın gelen bela, sıkıntı, hoş olmayan şeyler, hedefine isabet eden mermi gibi insana şiddetle dokunan hadise ve felaketlerdir. Yüce Allah Celle Celaluhu musibete maruz kaldığınızda biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz diyerek musibeti sabırla karşılayan, Allah-u Teala'nın gelene razı olan kimseye af ve mağfiret vaat etmektedir. Müslümanlar musibetler karşısında sabredebilir, söz, fiil ve davranışlarıyla isyana dalmazsa bu musibetleri sebebiyle günahları bağışlanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, can sıkıntısı arız olmaz. Hatta vücuduna bir diken batırılmaz ki Allah-u Teala bu musibetler sebebiyle onun hatalarını ve günahlarını bağışlamış olmasın. Buhari hadis-i şerifi bu gerçeği dile getirmektedir. Musibetlere sabreden Müslümanın günahları bağışlandığı gibi ayrıca sabrı sebebiyle kendisine hesapsız derecede sevap verilir ve Allah-u Teala katındaki manevi derecesi yükseltilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kelam-ı şerifi bunu bize müjdelemiştir. Bir Müslümana bir diken, hatta daha küçük bir şey batsa Allah-u Teala onu bu yüzden bir derece manen yükseltir ve onun günahını affeder. Müslim. Müslüman deprem, yangın, sel felaketi, afet ve benzeri bir musibete maruz kalarak ölürse hükmen şehit olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde buyurduğu üzere Allah yolunda öldürülen şehittir. Mide ağrısı sebebiyle ölen şehittir. Suda boğularak ölen şehittir. Akciğer hastalığı sebebiyle ölen şehittir. Yıkık altında kalarak ölen şehittir. Hamile olarak ölen kadın şehittir. Yanarak ölen şehittir buyurmuştur. İnsan hakları hariç şehitlik kişinin günahlarına kefaret olur. Bu itibarla mümin musibetler karşısında bağırıp çağırmaz, isyana dalmaz, musibetlerden ibret alır, maddi ve manevi hatalarını düzeltir, günahlarına pişman olur ve Allah-u Teala'ya yönelir. Kaybettiklerini üzülmemeye çalışır, ruhen ve moralmen çökmez, daha iyisini Allah-u Teala'dan ister ve bu uğurda çalışır. Müminlerin maruz kaldıkları musibetler ise bir hayırdır. Çünkü musibetleri sebebiyle günahları bağışlanır. Hesapsız derecede sevap verilir. Ve manevi derecesi artar. Kıymetli kardeşlerim, musibetleri sabırla karşılayıp Allah-u Teala'nın takdirine rıza gösterebilen kimseleri Yüce Allah, hidayete erenler, hakikat yolunu bulanlar olarak nitelemektedir. Kur'an'da sabredenlerin dışında iman edip imanına şirk karıştırmayan, Allah-u Teala'ya ve ahiret gününe iman edip namazlarını kılan, zekatlarını veren, sadece Allah-u Teala'dan korkan kimseleri muhtediler olarak nitelemiştir. Kur'an'da ihtida ve muhtedi kelimelerinin geçtiği ayetler, iman eden kimselerin hidayete ermiş olduğunu ifade etmektedir. İhtida, mümin insanın niteliğidir. Allah-u Teala kimi doğru yola iletirse, İşte muhtedi olan, doğru yolu bulan odur. Allah kendisine yönelene hidayet eder.
fasıklara, zalimlere, kafirlere, yalancı nankörlere ve müşriklere hidayet etmez. Sonuç olarak her türlü musibet ancak Allah-u Teala'nın izni ve takdiriyle meydana gelmektedir. Ancak musibetlerin meydana gelmesinde ya insanların maddi veya manevi kusurları vardır ya da Allah-u Teala kullarını imtihan etmektedir. Şirk, küfür, isyan ve zulümleri sebebiyle Allah-u Teala geçmişte pek çok insanı cezalandırmış, afet, felaket ve musibetlere maruz bırakmış ve helak etmiştir. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar aktarmaya, anlatmaya gayret ettiğimiz meseleleri tam manasıyla anlayıp anladıklarımızı da amele dökebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Rabbimiz bizleri affeylesin, günahlarımızı bağışlasın, razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmet. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk. Altın gibi değerli, sizin gibi özel.

sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve işimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz, hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

İslam alimi Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak olmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.

0: Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru. Amin.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten, sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi'u isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin. Elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayet okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Öldüren Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: El-Vasi Celle Celalu Celle Celalu. Lütfu bol olan. Sen El-Vasi'sin. İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın. Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın. Varlıkları yaratan, onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup gözetensin. İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşamayla büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın. Senin El-Vasi ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin. Kullarına infak edin, ben artırayım diyensin. Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin. Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından sana sığınırız. Bizi senin yolunda harcayanlardan eyle. Amin.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz. Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
9: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
10: Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu tasavvuftan esintiler başlıyor.

Eş-Şehid Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her zaman, her yerde hazır ve nazır olan. Sen Eş-Şehidsin. Her şeye şahit olansın. Eşsiz ve benzersizsin. Senin ilminden hiçbir şey gizlenemez. Açıkta olanı da, gizli olanı da bilirsin. Görülmeyenleri gören, işitilmeyenleri işitensin. Eş-Şehid isminle sırları bilen, rahmetinle nimetlerin senden geldiğini bildirensin. Senin Şehid isminin en büyük tecellisi insandır. Sen kullarının yaptığını gören, her hallerine şahit olansın. Kainattaki her şey senin varlığına şahittir. Ey Şehid ismiyle her şeye şahit olan Allah'ım, senin bir ve tek olduğuna şahitlik ederiz. Kalbimizi senden özge her şeye kapat. Bize kendi yolunda şehit düşmeyi ve peygamberinin şehrinde vefat etmeyi nasip eyle.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet kıymetli dostlar, bu güzel kervana Rabbim hepimizi dahil eylesin inşallah. Bu kervan ki başka bir kervana, başka bir yolculuğa benzemiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmek, onun rızası doğrultusunda hareket edebilme adına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olabilme adına özel ve güzel bir yolculuk bu kervan, öyle bir kervan. Hani şiirlerde de geçtiğiniz yollara bizden selam götürün, hak dost diyen dillere bizden selam götürün. Mekke ile Medine iki eşsiz hazine, cihar yâri güzine bizden selam götürün. Ya Nuri Hüdaya, Merve ile Safa'ya, Muhammed Mustafa'ya bizden selam götürün. Evet, şairler, o güzel insanlar öyle bir dillendirmişler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbet ve sevgilerini, sevdalarını, özlemlerini böyle şiirlere dökmüşler. Bizim gibi az çok ilgilenen arkadaşlar efendim ilahi formatında bunları size okumaya, aktarmaya gayret göstermişiz. Tabii akılda biraz daha farklı kalıyor mübarek sözlerin bir besteyle elbise şeklinde giyilmesi, ortaya çıkması, bir kıvama gelmesi, seslerin bir araya gelerek, bakın Cenab-ı Hak öyle bir, herkes ayrı bir ses, öyle bir tını, öyle bir renk vermiş ki kimsenin sesi sedası kimseye benzemiyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri böyle güzel duygularla, güzel davranışlarla huzuruna gelenlerden eylesin. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin. Birbirine iyilikleri ve güzellikleri aktaranlardan eylesin. Rızası doğrultusunda hareket edenlerden eylesin inşallah. Efendim, tabiinin veya sahabe-i kiramın zamanında yaşanan hadiseler bize her zaman örnek olmuştur. Bize yol göstermiştir. Nasıl davranmamız noktasında ipucu vermiştir. Diyoruz ki işte Allah dostlarından öğütler, nasihatler, inciler gerçekten birer inci tanesi gibi böyle elimizde alıp muhafaza edebileceğimiz, en güzel yerlerde koruyabileceğimiz o pırlanta değerindeki mübarek kelamlar asırlar ötesinden sanki günümüzü, bugünümüzü, yarınımızı anlatıyor, aktarıyor dersler çıkarabilmek için. O dönemde adamın biri günah işlemişti. Bunu öğrenen kimseler, etrafındakiler, arkadaşlar diyorlardı ki işte adamı paylıyorlardı, adama bağırıyorlardı, adama çağırıyorlardı. Sen işte şöyle günahkarsın, sen şöyle asisin, sen böyle utanmaz arlanmaz adamsın, sen böyle günahkarsın. Sövüp sayıyorlardı diyor. Tabii böyle olanlar olduğu gibi durumu başka türlü değerlendiren büyüklerimiz yok mu? Elbette ki var. Onlardan birisi Ebu Derda Hazretleri oradan geçiyordu. Bu arkadaşı işte böyle bu duruma geldiğinden dolayı kınayan, bağıran, çağıran, öfkelenen, bazen de darp ediyorlar biliyorsunuz. Hani birisini yakaladıkları zaman sopadan geçiriyorlar. Bazıları sözleriyle dövüyorlar. Ebu Derda Hazretleri tam oradan geçerken bu kalabalığın neler yaptığını merak ediyor. Bir gürültü var, bir patırtı var. Burada bir şeyler var demek ki. Ve o adamların, o gençlerin yanına yaklaşıyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Efendim işte şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle etti, bunu etti, bunu yap. Evet. Peki diyor, bu sizin tanıdığınız mı? Evet, işte mahallemizin çocuğudur. Falancadır, filancadır, köyümüzdedir. Beldemizin falancasıdır, filancasıdır. Peki diyor, siz bu kardeşinizi bir çukura düştüğünü, bir kuyuya düştüğünü, bir çamura battığını, yoldan geçerek ayağının kayıp çıkamayacağı bir derin bir yere düşüp orasını burasını kırdığını görseydiniz ne yapardınız çocuklar diyor. Oradaki gençlerin hepsi veya işte o işle birbirine laf söyleyen insanların içinden birkaç tanesi efendim diyorlar tabii ki bir şey uzatırdık, ip uzatırdık, merdiven bulurduk. Efendim vesaire vesaire o kardeşimizi o bataklıktan, o çukurdan düştüğü yerden efendim kuyudan el ele verip çıkarırdık çünkü düşmüş. Öyleyse diyor siz kardeşinize böyle mi hareket ediyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Daha üstüne gide gide onu daha beter hale getiriyorsunuz. Önce siz kendinizi o duruma düşmediğiniz için, o yanlışa düşmekten Allah sizi koruduğu için hamd edeceksiniz. Önce kendi halinize şükredeceksiniz. Ya Rabbi, biz iyi ki bu duruma gelmedik, düşmedik. Şimdi adamlar başladılar diyor şaşırmaya. Allah Allah, nasıl bir yaklaşım? Evet diyor. Yani diyor şimdi amca, abi, baba, yani sen şimdi bu günahkar kişiye buğz etmiyor musun? Sen kızmıyor musun Allah için? O Ebit Darda Hazretleri diyor ki ben ona değil yaptığı işe elbette buğz ediyorum. Elbette onaylamıyorum. Elbette doğru bulmuyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama üstüne üstüne gidip de onu daha da çukurun dibine düşmesine de gözüm ve gönlüm gördüğü üzere bu kardeşimiz hakikaten zor durumda düşmüş. El uzatıp onu o çukurdan çıkarmamız lazım diyor. Evet, Ebu Derda Hazretleri ne kadar güzel bir ifade ve yaklaşım değil mi? Tabii yapabilene ne güzel, yapabilene aşk olsun diyelim. Evet efendim, devam ediyoruz güzel bir ilahiyle. Mürsel Optik kardeşimize, Serkan Bey kardeşimize çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz arasında güneş gözlüğü hediyemiz olacak. Takip etmeye devam edin sohbetlerimizi. Instagram sayfasından da Mürsel Optik'i takip ederseniz gözlerinizi güneşten koruma adına, bedeninizi koruma adına güzel hediyelerden sizleri de istifade ettirmiş oluruz. Özellikle mübarek ve mukaddes yolculuğa gidecek olan dostlarımız, kardeşlerimiz için mutlaka ve mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken güneş gözlüğüdür. Bunu da unutmayın. Diğer şeyleri zaten söylüyoruz. Çünkü ibadetinizi kolaylaştıracaktır efendim. Eyvallah. Dinliyoruz ve eserden sonra beraberiz yine.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet kıymetli dostlarımız, Ağustos ayındaki Umre programında kıymetli dostlarımız Mahmut Adim hocamız ile Umre yapmak noktasında kıymetli kardeşlerimize duyurumuzu da yapmış olalım. Dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Mukaddes topraklarda bu heyecanı yaşamak ve Rabbimizin evini ziyaret etmek ve Beytullah diyor, evim diyor ve oradaki ibadet coşkusunu yaşayarak inşallah dünyada gözümüzle kıblemize döndüğümüz, günde 5 defa yönümüzü döndüğümüz o mübarek topraklara gidebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet, Ebu Darda Hazretleri'nin ilahiden önceki gençlere tavsiyesi, Ebu Darda sahabe-i kiramın öncülerinden, önderlerinden, efendim Peygamber Efendimiz ile beraber bulunan, sohbetlerinde bulunan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 652-51-52 yıllarında Hakk'a yürümüş bir sahabedir. Allah rahmet eylesin. Gani gani bizleri de onların şefaatlerine nail eylesin. Bakın o dönemdeki gençlere tavsiyesi, bugün de aynı tavsiyeleri birbirimize yapabiliyoruz. Aynı şey. Yani ne derler? İşte düştüyse kaldırmak lazım bir kardeşimizi. Üzüldüyse üzüntüsünü gidermek lazım kardeşimizin. Sıkıntılıysa sıkıntısını gidermek lazım kardeşimizin. Ve kötü huyları olan, hepimizin kötü huyları vardır. Herkesin düzeltmeye çalıştığı, onarmaya çalıştığı hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz efendim vardır. Ufak ufak düzelte düzelte bu yanlışları inşallah rızayı bari kazanmış oluruz. Çünkü hayat dediğimiz şey çok kısa ve çok hızlı ilerliyor ve bir anlık sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Hayatımızı yaşadığımız şu dakikaların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Ebu Darda Hazretleri kadılık da yapmış bir büyüğümüz. İşte çocuklara, gençlere böyle tavsiyelerde bulunuyor. Halkı, yaşadığı dönemdeki insanları, işte bölgesindeki insanlara iyilik yapmaya yöneltiyor. İyilik yapın, iyilikleri çoğaltmaya çalışın. Hani zaman zaman hep konuşuyoruz böyle, insanın çok böyle ameli, çok sevabı, çok faziletli durumları belki olmayabilir. Olsa iyi midir? İyidir. İyilikleri artırsak, sevapları artırsak, hoşlukla yapsak, etrafımıza faydamız olsa iyi midir? İyidir. Bunları yapabiliyoruz. Yapamadıklarımız da olabilir. Çok az yapıyor olabiliriz ama en azından günaha düşmeyelim diyorlar. Yani günah işlemede ısrar etmeyelim. Tamam, bu taraftan yapamıyoruz. Belki Rabbimizin istediği gibi tam böyle dört dörtlük İslam'ı yaşayamıyor olabiliriz. Yaşayamıyoruz zaten. Ama en azından bunu yapamıyor isek bu taraftan günahları da yapamıyor olalım. Günahlara da dalmakta az davranalım. Az kusur işleyelim. Az gönül yıkalım. Az kalp kıralım. Buna dikkat edelim diyorlar. Onun için İyilik yapmaya devam edin kardeşlerim diyor. Ahireti düşünmeye devam edelim diyor. Yetimleri gözetmeye devam edelim diyorlar. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyacını yani yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışalım diyor. Allah'ı zikretmeye devam edelim az da olsa diyor. Mütevazi ve dünyaya karşı tok gözlü olalım diyor. Zulümden kaçalım diyor. Zulümden kaçmayı herkese teşvik ediyor. Ve diyor ki ey kardeşlerim, insanın bildiklerini yapması, uygulanması ilme ve dini yaşamaya kapı aralar diyor. Eğer bildiklerimiz ile amel etmeye, yapmaya, gayret etmeye çalışırsak Allah bize bilmediklerimizi de öğretir diyor. Hiç anlamayız. Bir yerlerden bir şeyler olur, lütuf olur, ikram olur, güzellik olur, olur da olur. Evet. Ebu Darda Hazretleri ne güzel tavsiye etmiş. Ben onun kötü huyuna kızarım kardeşim. Kendisine kızmam. Yani gene huya kızıyor bakın. Ya ne yaparsa yapsın Allah işte bildiği gibi yapsın. O demek değil. Ve güzel bir şekilde ikaz ve nasıl söyleyelim, tatlı dil ile fazla incitmeden, rencide etmeden, hatta böyle kimsenin yanında değil bazılarının yanında bazılarının kötü huylarını, davranışlarını söylemek de zaten öğüt değildir diyor. Psikologlar da bunu söylüyor, uzmanlar da bunu söylüyor, Allah dostları da aynısını söylüyor. Başkasının yanında verilen öğüt öğüt değildir, nasihat değildir. Onun için sevdiğimiz arkadaşımız ise, kardeşimiz ise, eşimiz, dostumuz olabilir. Bu çok yakınımız da olabilir, az yakınımız da olabilir. Biraz uzaktaki de olabilir. Münasip bir dille, çünkü münasip dille söylemezsek o iş geri teper. Ebu Darda Hazretleri, kul Allah'a ibadetle meşgul olunca diyor. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca, ibadetlerini yapmaya çalışınca, Allah'ın emirlerine yapışırsa, karınca kararınca, iyilikler ve güzellikler peşinde koşunca Allah onu sever diyor. Allah'ın sevgisine mazhar olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak nasıl bir şey? Böyle olunca diyor, Allah o kulu sevince mahlukatına da sevdirir diyor. Ne güzel. Kullarına da sevdirir. Halkın arasında, toplumun arasında sevilen bir insan olur. Aranan bir insan olur. Aman bize bulaşmasın. Aman bizim yanımıza gelmesin. Aman bizden uzak dursun diye düşünülen, hakkımızda yorum yapılan bir insan olmak mı güzel olur? Yoksa bir sesini duysam da, bir yanına gitsem de, bir kahve içsem, bir sohbet etsem de gönlüm coşsa, cuşu huruşa gelse, hayatımız renklense, zevklense, güzellikler bizi bulsa dediğimiz insanlar, dostlar, arkadaşlar, ihvan-ı yaranlar yok mu? Çok şükür var elhamdülillah. Allah dostlarımızdan bizi eksik eylemesin inşallah. İmanın zirvesi başa gelene kadar sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir diyor. İmanın kemal noktasına doğru gitmek istiyorsak diyor, kadere rıza göstermek Ama kadere rıza göstermek derken, yani böyle zaman zaman açıyoruz tabii bu konuları. Biz ne yaşayacağımızı bilemeyiz. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Planlarımızı, projelerimizi günlük hayatımızda rızaya uygun bir şekilde yapmak veya yapmamak bizim elimizde değil mi? Bizim elimizde. Yol var karşımızda. Biri bozuk yol, biri düzgün yol. Biri asfalt, biri çukurlu. Arabanla hangi yola girersin? Uzun bile olsa, değil mi, bazen soruyoruz. Abi kestirmeden bir yol var mı? Varım abi diyor. Yollar çok bozuk be. Yani oradan gidersin, arabayı kaydırırsın, tekerin patlar, çukura düşersin. Sessiz sakin bir yoldur. Yardım edecek insan da bulamazsın. Bu taraftaki yol 5 kilometre, 10 kilometre fazladır ama yol düzgündür. Bu sözleri, lafları çok duyuyoruz değil mi? Biz uzun olsun, temiz bir yol olsun, istikamet üzere olsun inşallah diye o güzel yolu kendimiz seçiyoruz. İyilikleri ve güzellikleri, hoşlukları ve hoşnutsuzlukları kendimiz ölçüp tartıp ortaya koyuyoruz. Dilimize gelen sözü söyleyip söylememek kimin elinde acaba? Birisine öfkeyle ve kinle, nefretle bakmak, laflar etmek veya etmemek, güler yüz tatlı dille konuşmak kimin elinde? Kendi elimizde. Öyleyse doğru yolda ilerlemek ve tevekkül etmek, Allah'a bağlanmak ve ya Rabbi senin rızanı kazananlardan eyle diyerek Allah'a boyun eğmektir diyor. Ve bir saat tefekkür etmek, bütün bir gece nafile ibadet etmekten, bunu iyi tekrar etmem lazım. Nafile ibadet, farzları söylemiyoruz bakın, yani yatsı namazı, salat-ı fitir veya işte akşam namazı, bunlar zaten farz olan ibadetler, bunları yapmamız gerekiyor. Nafile olarak hani kılınan evvabin namazı, teheccüd namazı, gece namazı vesaire, duha namazı, şükür namazı, bu nafile olan ibadetlerden sabaha kadar yapsan diyor, bir saat tefekkür, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, efendim ve bizden neleri istediklerini, neleri istemediğini düşünmek Allah'ın izniyle diyor, nafile ibadetten daha hayırlıdır. Zaten biz bunları düşünür, olgunlaştırır, efendim hesabımızı, kitabımızı yaparsak zaten Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda hareket edeceğiz ve bu doğrultuda yaşamımızı birleştirmiş olacağız. Onun için inşallah Rabbim bizleri bu güzelliklerden ayırmasın. Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Onun yolundan giden dostlarına selam olsun inşallah efendim. Güzel bir ilahimiz gene gelsin bakalım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
3: Evet kıymetli dostlar, radyomuzun organizasyonlarından da haberdar etmemiz gerekiyor sizi. Nida Organizasyon Yardım Derneği olarak dinlediğiniz gibi Afrika'daki, yurt dışındaki kardeşlerimize de el uzatıyoruz. Allah yaptığınız yardımları, sizin yaptığınız tabii bu yardımlar inşallah sizin hanenize yazılacaktır. Evet, gezilerimiz Çanakkale, İstanbul gibi gezilerle alakalı da yine radyomuzdan bilgileri alabilirsiniz. Umre programı Ağustos ayında gerçekleşecek. Bu programda Mahmut Adimi hocamız sizlerle olacak ve güzel bir umre yapma arzusunda olan kardeşlerimize de bu davetimizi yapmış olalım. Evet, bugün Ebu Derda Hazretleri, sahabenin fıkıh ve İslam alimlerinden, kadılıkta yapan ve Şam'da kabri şerifi Suriye'de bulunan bu ak dostu, Resul Efendimizin sevdalısı, mübarek bir sahabenin güzel sohbetlerinden ve muhabbetlerinden yararlanmaya çalıştık. İnşallah onun güzel bir duası var. O duayla da bugünkü programımızı tamamlamış oluruz. Sizlerle hem Arapçasını hem de Türkçe hangi manaya geldiğini ifade edeceğim inşallah. Böyle tane tane yavaş yavaş okumaya gayret ederim. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül arşil azim. Maşallahü kâne ve mâ lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme entellâhe ala külli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şeyin ilme. Allahümme inni e'ûzu bike min şerri nefsi ve min şerri külli dâbbe. Ente âhirin binâsiyetihâ inne rabbi alâ sırâtin müstakîm. Ne diyor efendim kıymetli dinleyicilerimiz? Türkçesinden de tabii böyle gönlümüzden geçtiği gibi dualarımızı Rabbimize açalım, anlatalım, konuşalım, söyleyelim. Ne demiş bakın? Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ben sana sadece dayanıp güvendim. Sen yüce arşın sahibisin. Allah'ım sen ne dilersen o olur, dilemediklerin ise asla olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve onun ilmi her şeyi kapsamaktadır. Ey Allah'ım, Ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinde olanları sever. Evet, sahabe-i kiramın ulularından Ebu Derda Hazretlerinin duasıyla da sohbetimizi ve muhabbetimizi tamamlamış olalım kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah izin verirse, Rabbim lütfederse inşallah pazartesi günü tekrar aynı saatte sizlerle birlikte olmayı biz arzuluyoruz. Rabbimin müsaadesiyle tabii ki, izni keremiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler sona erdi.
7: El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu.

ve hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek. Allah'ın yasaklarından uzak durmak. Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek. Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

0: Sen be artık.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı" dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: El Hafir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: El-Hafiz Celle Celalü, Celle Celalü, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğin.
1: Euzü billahirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahul kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yübeşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin ve rizvanun ve cennetun lehum naimun mukim ila ahiril aya. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz selatu selamlar olsun. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala İşlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbimiz Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Allah-u Teala dünyevi, uhrevi ne kadar müşkilatlarınız varsa hallü asan eylesin. Sevdikleriyle, dostlarıyla beraber olmayı cümlemize Rabbim nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bakınız İnşikak Sure-i Celilesinde ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar. Rabbim kabul kulaklarıyla duymayı cümlemize nasip eylesin. Duymak mesele değil. Neyle dinleyeceğiz? Kabul kulaklarıyla. Rabbim ne diyor? Rabbim ne emrediyor? İşte o kulaklarla dinleyeceğiz. Rabbim beni neyden sakındırıyor? Rabbim neden hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor? İşte o kabul kulaklarıyla dinleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Mevlam ilk önce bu konuşan acize, fakire, sonra da siz değerli kardeşlerimize kabul kulaklarıyla dinleyip, sonra da bunu tatbikat sahasına koyan kullar zümresine ilhak eylesin. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ya eyyuhel insan, ey insan, Allah Allah, Yaradan Rabbimiz, Halıkımız bizlere hitap ediyor. Ey insan, insan derken insanlar burada, yani insan derken sanki bir kişiye hitap ediyormuş gibi, ama asıl nedir? Bütün insanlığa hitap ederken tek bir şahsı hedef alıyor. Bir ayet-i kerimede ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Sizin yaratılmanız, öldürülmeniz benim için bir kişi gibidir. İstesem anında hepinizi öldürürüm. İstersem şu anda anında ölenleri diriltirim. Yaradan Rabbimiz, yoktan var eden, varlığından haberdar eden yüce Allah'ımız. Değerli kardeşlerim, anamızdan, babamızdan, herkesten daha bize rahmetle acıyan, bağışlayan, veren, ya her gün nimet üzerine nimet. Her gün. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Geçen birisi bu fakire soruyor, nasılsın? Çok çok iyiyim elhamdülillah. Nasıl olur hocam? Gözlerim görüyor, kulaklarım duyuyor, ayaklarım yürüyor. Bu yaşa rağmen, ki bizim emsallerimizin çoğu efendim oturarak namaz kılıyor, biz yine ayakta kılıyoruz elhamdülillah. Ellerim de tutuyor. Aklı melekem yerinde. Daha ezan okunduğu zaman Rabbimin davetine icabet ediyorum elhamdülillah. Bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? O olmadı, bu olmadı. Dünya senin mi ya? Şöyle bir mezarlıkları hiç dolaştık mı değerli kardeşlerim? Hastaneleri bir dolaştık mı? Hele hele entübe edilen, artık bunda iyileşme umudu kalmadı deyip de kenara atılan hastaların yerine lütfen kendinizi koyun. Şımarmayın. Değerli kardeşlerim, böbürlenmeyin, şımarmayın. Çünkü her an o entübe edilen hastaların yerine biz de girebiliriz. Anlıyorsunuz değil mi değerli kardeşlerim? Bu dünya misafirhane, zaruri misafirhane. Ben artık misafir olmak istemiyorum, ben gidiyorum dersen gidemezsin. Yok gideceğim dersen ona ne diyoruz biz? İntihar. Yani Allah'ın iradesi olmadan, kendi iradeni kullanarak ölümü seçersen buna ne denir? İntihar. Şu olmadı, bu olmadı. Sana ne ya? Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kadihun ila rabbike kethan. Çabaladıkça çabalıyorsun. Ne için? Değerli kardeşlerim, çabaladıkça çabalıyorsun. Ne zamana kadar? Rabbine kavuşuncaya kadar. Sonra ne buyuruyor? Femülâkî. Öyleyse ona kavuşacaksın. Annene kavuşacaksın dedi mi? Yok. Babana kavuşacaksın dedi mi? Yok. Hanımına kavuşacaksın dedi mi? Yok. Yani mülâkî, kavuşma, buluşma oldu mu? Yok. Ben falan kızı, hanımı çok seviyorum. Ona kavuşmak istiyorum. Mevla öyle mi buyuruyor? Yok. O çok sevdiklerinizle yarın ahirette görüştüğünüz zaman vallahi birbirlerimizi parçalayacağız değerli kardeşlerim. O cehennemi gördüğümüz zaman, o cehennemin homurtusunu işittiğimiz zaman vay vay vay. Üzerlerinize doğru geliyor. Bir gürültü gelecek. Nerede? Mahşerde. Vallahi hikaye anlatmıyorum. Günlük haberleri de size sunmuyorum ben. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, bu değil. Nebe'ün azim, büyük haberler veriyorum. Ama kim dinler? Değil mi? Hocaları kim dinler? Hoca değil mi canım? Konuşuyor. Ne konuşuyor hoca? Ayet konuşuyor. Cehennem meleklerin elinden kaçacak, kurtulacak. Dehşetiyle mahşer ehlinin üzerine gelecek. Bu gürültü nedir denildiğinde cehennem zebanilerin elinden kurtuldu, size doğru geliyor. Aman Allah, işte Mevla haber veriyor, diz üstü çökecek herkes. Bunlar olacak değerli kardeşler. Olmayacak gibi yaşamayın. Ahiret yok gibi yaşamayın. Cennet, cehennem yok gibi yaşamayın. Kabir yokmuş gibi yaşamayın. Kabir azabı, kabirde sorgu sual yokmuş gibi yaşamayın. Vallahi olacak, billahi olacak, tallahi olacak. Ey İsmet Hoca, aklını başına devşir. Yaramazlıkları bırak. Saçın sakalın ağırmış. E peki saçı sakalı siyah olanlar ölüm gelmeyecek mi? Veya o ağırmayacak mı? Değil mi değerli kardeşim? 40 yaşına gelip de hala halini düzeltemeyenlere şeytan kurban olurum bu yüze dermiş. Kurban olurum bu yüze. Ya değerli kardeşlerim. Peki insanlığı kim kurtaracak? O efendim çöl bedevisi, çağ dışı Arapların peygamberi, hatta ahlaksız bir Arap diyor ya. Ya ismini vermeyeceğim değerli kardeşlerim. Ne korkunç bir laf bunlar böyle. Ne korkunç bir laf. İşte değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, sen çabaladıkça çabalıyorsun. Ne için? Rabbine kavuşmak için. Femülâkî, ona da mülâkî olacaksın. Diyor mu sana şimdi mesela bu fakirin anası, babası, dedesi, halası, teyze, hepsi gitti. Ama Allah teselli babından başkalarını yolladı bana. Bana derken hepimiz için söylüyorum bu kelimeyi. Başkalarını yolladı. Gelinler yolladı, damatlar yolladı, torunlar yolladı. Aman kulum üzülmesin, anasına, babasına, halasına, teyzesine, dayısına, amcasına. Efendim? Bunlar benim canlarım ya. Ne yaptı Cenab-ı Hak? Yine yalnız bırakmadı. Başkalarını yolladı. Başkalarını yollarken başka akrabalar da yolladı. Bu sefer de dünürler yolladı, bilmem. Dünürlerin akrabalarını yolladı. Ve hakeza ve hakeza. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Bana mülaki olacaksınız. Feemme men utiye kitabehu biyemini. Allah Allah. Ne buyuruyor? Feemme men utiye, kime verilirse, kitabehu, kitabı. Ben size bir şey söyleyeyim. Ağzınızdan çıkan değil, gönlünüzden geçirilen bile yazılıyor vallahi, yeminle söylüyorum. Yani ağzınızdan çıkanı değil, o ayetler de var. Mesela hadis-i şerifte ne buyuruyor değerli kardeşlerim? Çok enteresan. Bir insan bir iyilik düşünse, Allah Allah, onu yaparsa birden ona kadar sevabı var. Yapmazsa yine sevap var. İyilik düşünürse ama. Ne işimiz var ya? Bizim Allah'ımız, bizim Yaradanımız, bizim Halikimiz, bizim sevgili Mevlamız. Gönlünden geçirdiğine dahi ücret ödüyor. Ücret, ücret. Hey değerli kardeşlerim. Düşün yahu, iyilik düşün. Bak ağzınızdan çıkanı söylemiyorum. Ellerinizle, ayaklarınızla, efendim, gözlerinizle, kulaklarınızla yaptıklarınızı da söylemiyorum. Ne istiyorsun hocam bizden? Değil mi değerli kardeşlerim? Ne istiyorsun? Onlar zaten yazılıyor. İçinizden geçirilen de yazılıyor. İçinizden iyilik geçti. Yapamadınız. Amel defterinize bir iyilik yazılıyor. Ücret yazıyor ya. Allah ücret veriyor. Bir Mevla'yı bırakıp da şeytana gidilir mi? Akıl var, mantık var. Şeytan yarın ne yapacak? Gelmeseydin diyecek, ben kendimi kurtaramıyorum ki seni kurtarayım diyecek. Bu diyecek değerli kardeşlerim. Aklımızı başımıza devşirelim. Evet. Peki bir kötülük düşünürse, yaparsa bir günah. Yapmazsa günah yok. Var mı böyle bir cömert alışveriş yapacağınız bir zat, bir kimse? Var mı Allah'ınızı severseniz? Bulamazsınız. Bulmanız mümkün değil. Bulamazsınız. Ancak bu alışverişi kimle yapabilirsiniz? Alemlerin Rabbi olan Allah ile yapabilirsiniz. Fesevfe yuhasebu hisaben yesira. Kolay bir hesap ile hesaba çekilecek. İman tamam. İkinci hesaba çekilecek nedir değerli kardeşlerim? Namaz. Evet. Namaz sahih. Abdestine dikkat edilmiş. efendim namaz kılmaya dikkat edilmiş, vaktine dikkat edilmiş, efendim abdestin bütün gerekleri yerine getirilmiş. O zaman ne yapılacak? Diğer amellere bakılmayacak. Mihenk orası. Namaz yok. Öbür amellere de bakılmayacak. İlk önce namazın cezası verilecek. Ben şöyle adamım, böyle adamım. Hava hava. Hikaye o, hikaye. Hacı şöyle, hoca böyle. Ne yapacaksın hacıyı hocayı sen yahu? Ne yapacaksın? Sen hacıya hocaya göre mi değerlendirileceksin? Hayır. Ya Kur'an ve sünnete. Tabii ki hacı hoca söylediklerinin hilafında bir iş yaptıysa onun hesabını Allah-u Teala'ya elbette ki verecek. Kolay bir hesap değerli kardeşlerim. Kolay bir hesap. Amel defteri eğer sağ elinden verilirse. Evet. Ve yenkalibu ile ehlihi mesrura. O ne yapar? Sevinerek, bak, ve yenkalibu ile ehlihi. Ehli kine? Aile. Ailesine de nasıl kavuşacak? Sevinerek kavuşacak. Yarın ahirette ayeti kerimede ne buyuruyor? Onların zürriyetlerini toplayacağım, hep beraber cennete yollayacağım buyuruyor. Ya ananızla babanızla efendim sülalenizle bir araya gelmek istemez misiniz yahu? Ha şimdiki insanlara göre aman aman hocam aman aman ne oldu ya ne oldu? Bana şöyle etti bana böyle etti. Affet o zaman. Affet. Düğünüme gelmedi diye 30 seneden beri akrabasıyla küs yahu. Düğüne gelmedi. Vallahi ben size tavsiye edeyim. Bu zamanın düğünlerine gitmeyin. Gitmeyin de düğün yapanlar da aklı başına gelsin ya. Dün anlattım. Yani defaatle anlatmanın bir anlamı yok ama çok önemli bir mevzu. Aklı olan zerre kadar Allah'tan korkan vallahi bu zamanın düğünlere gitmeyi değil hayırlı olsun bile denmez. Ne hayırlısı ya? Öyle hayır mı olur ya? Allah Allah. Ne korkunç bir hadise görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Ne korkunç bir hadise. Efendim düğünüme gelmedi. İyi etmiş. Çok iyi etmiş yahu. Bizim yörenin adamları böyle yayla şenlikleri bilmem ne şenlikleri falan yaparlar. Değerli kardeşlerim. Neyle yapıyorlar yayla şenliklerini? Davulla, zurnayla. Bizim o yörenin bir oyunudur, ellik oyunu derler. Kadınlı, erkekli, efendim, o onun kadınını seyrediyor, o onun hanımını seyrediyor, kızını seyrediyor. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ha, yazıklar olsun. Sen Allah'ın nimetinde, Allah'ın mülkünde Allah'a karşı geleceksin, öyle mi? Ya değerli kardeşlerim, İşte böyle olanlar ehline sevinerek gidecekler. Şimdi değerli kardeşlerim ilk şey ne dedik? Namaz. Ya namaz. Benim kazağım var hocam. Kıl o zaman. Her vaktin arkasında bir vakit o vakti kaza ediyorum. İyi de arkadaş senin 30-40 yıllık namazın var. Borç borç. Allah'a borç yapmışsın sen. Yaşını almışsın, başını almışsın, emekli olmuşsun.

10 günlük namaz eder. Bir senede ne yapar? 10 senelik namaz eder. Yahu bomboş ne oturup duruyorsun? Kahvehanelerde, bacak bacağın üzerine atıp parklarda veyahut da işin yok, gücün yok, mesain yok. Senin bundan sonra mesain Allah ile. Ya. Gençler, ya gençler siz de kılacaksınız ki kazaya kalmasın. Bunlar gençliğinde kılmamışlar. Kendileri söylüyorlar bize. Biz de diyoruz ki yapmayın etmeyin, ne demek kılmamak demek, ne demek ya? Öyle şey mi olur? Değerli kardeşlerim. Ve emme men utiye kitabehu ve ra'e zahri. Kimin de kitabı arkasından verilirse, bak bir sağdan olacak, bir soldan olacak, bir de arkadan olacak. O tam bir felaket. Tam bir felaket. Şimdi o mevzulara girmiyorum. Bundan evvel bunları anlatmış idim. Ben başka mevzuya dalacağım, gireceğim için, sizi başka mevzularda aydınlatmaya çalışacağım için bunu okumak mecburiyetindeyim. Kimin de arkasından kitabı verilirse fesevfe yed'u subura, Allah Allah, hemen ölümü isteyecek. Ölüm neredesin? Ölüm bitti. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölüm burada. Ondan sonra sura tekrar üfürülecek. Ruhlar tekrar bize iade edilecek yeni bir vücut ile. Nasıl oluyor hocam? Ya nasıl oluyor? Niye kafanı karıştırıyorsun? Mesela bu fakiri anlatıyorum. Efendim gençken başkaydım, şimdi başkayım. Değerli kardeşlerim, aynı adamım ben ya. Ama 18 yaşındaki İsmet Hoca ile şimdi 70 yaşındaki İsmet Hoca aynı mı? Yaşı olarak aynı. Değişim var mı? Olmaz olur mu? Nasıl değiştin o zaman? Aha, gözümüz göz göre göre değiştiriyor Allah. Yeniden bir yaratılış niye olmasın ki? Yani akıl var, mantık var ya. Sonra ne olacak? Ve yesla sa'ira, şiddetli ateşe yaslanacak. Allah Allah. Size haber okuyorum. Çok önemli haber. Nebevün azim. Büyük haber bunlar. Anlayalım, anlamaya çalışalım. Değerli kardeşlerim. İbadet ve taatlarımıza hassasiyet gösterelim. Kaza namazlarımız varsa lafı cüzafı bırakalım. Yok filmdi, yok diziydi, yok haberdi, yok dünya kupasıydı, efendim yok efendim düğündü, nişandı, dernekti, yok AVM'ydi, yok çarşı pazardı, efendim arkadaş toplantısıydı. Bunları geçin, geçin, geçin, geçin. Allah'ınızı memnun etmeye çalışın. Mevla'nın rızasını kazanmadan bu dünyadan ahirete sakın gitmeyin. Ve yasla sa'ira, onlar ne yapılacak? Ateşe yaslanılacak. Değerli kardeşlerim, innehu kâne fî ehlihi mesrura. Neden böyle oldu? Çünkü o dünyada iken aile arasında içinde mal mülk sebebiyle şımardıkça şımardı. Sonra ne diyor Allah'ımız? İnnehu zanne en len yahura bela. Şüphesiz o bu sevinçli durumunun değişmeyeceğini sanmıştı. Son model arabalar, yemeler, içmeler, efendim zevkler,
sabahlara kadar eğlen.

eğlenceler, işte gazinolar, pavyonlar, efendim bunun yanında dans salonları, türkü salonları ve hakeza ve hakeza. Anladınız mı değerli kardeşler? Şımardıkça şımarmış. Bela bilakis inne rabbehu kâne bihi basira. Hayır hayır, şüphesiz Rabbi onu gözetliyor. Ve Mevlamız buyuruyor ki onlara ne oluyor da iman etmiyor? Onlara ne oluyor? Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle efendim haberler bizlere bahsediyor, veriyor. Kullarım, aklınızı başınıza devşirin. Kullarım, benim azabım çok çetindir. Kullarım, bunlar olacak. Ya eyyuhel insan, mâ garrake bi rabbikel kerim. Allah Allah, şu ayetlerin muhteşemliğe bakın. Otudun, piştirik atıyorsun, efendim fayans düşüyorsun, domina atıyorsun veya kumar oynuyorsun. Mevla soruyor, seni Rabbine karşı aldatan ne oldu ya? Niye aldandın sen? Ezanlar okunuyor, namaz kılmıyorsun. Mevla soruyor, mâ garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Benim çağrıma niye gelmiyorsun kulum? Ben seni çağırıyorum, ben senin Rabbinim, ben seni yaradanım. Ben sana rahmetimle tecelli etmek istiyorum. Seni rahmetimle cennetime almak istiyorum. Ebedi bir hayatta zevk-ü sefa içinde yaşamanı istiyorum. Aldım içki bardağını, Mevla soruyor. Mâ garrake bi rabbikel kerim. Otudun gıybet üzerine gıybet. Mevla soruyor. Mâ garrake bi rabbikel kerim. Seni Rabbine karşı aldatan, karşı getiren ne? Ey insan, ne oldu sana? Harama bakıyorsun, haram dinliyorsun. Ya başka dertleri yokmuş gibi, efendim dertli dertli, o arabeks mi diyorlar, ne diyorlar? O da dertli dertli söylüyor, o da dertli dertli dinliyor. Elinde efendim Allah'ın nehyettiği içkiler, içecekler. Ne oldun ya, ne oldun? Ne var? Aklını başına devşir. Mâ garrake bi rabbikel kerim. Bir kadın anadan üryan bir şekilde sokaklarda geziyor. Soruyor Allah, mâ garrake bi rabbikel kerim. Tesettürüne riayet etmeyen, efendim ne diyeyim değerli kardeşlerim, dışarıdan çıkılacak gibi değil. Bugün mecbur öyle bir efendim trene binmek mecburiyetinde kaldım. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Anlatılması bile arsızlık, hayasızlık. Mevla soruyor, mâ garrake bi rabbikel kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan ne? Niye aldandın böyle sen? Düğün salonlarında gerdan kıranlar, efendim utanmaz bir şekilde, hayasız bir şekilde oynayanlara Allah soruyor, mâ garrake bi rabbikel kerim. Seni Rabbine karşı aldatan ne? Niye aldandın sen? İnnehu lekum aduvvum mübin. Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır diye
Mevlamız şeytanı bize haber vermiyor mu değerli kardeşlerim? Ticarette efendim sahtekarlık yapanlar, kalpazanlık yapanlar, yolsuzluk yapanlar, arsızlık yapanlar, hırsızlık yapanlar. Mevla soruyor, "Mâ garrake bi rabbikel kerim?" Faizi nasıl böyle tarif edeyim de hemen anlayın? Faizi yiyip de bu da alışveriş gibidir diyen nere Allah? Mâ garrake bi rabbikel kerim? Seni Allah'a karşı aldatan nedir? Niye aldandın? Riyakarlık yapanlar, Allah muhafaza, gizli şirk diyor Allah. Mâ garrake bi rabbikel kerim? Kerim olan Allah'a seni aldatan nedir? Ne buyuruyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz? Değerli kardeşlerim, bu bapta Ebu Hureyre radıyallahu anh, bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın elçisi, kıyamet günü şefaatinize en çok layık olan kimdir?" diye buyurdular. O bana şöyle söyledi, "Kıyamet günü şefaatime en çok layık olan insan, La ilahe illallah cümlesini ihlas ile, samimiyet ile içten söyleyen kimsedir." buyurdular. Değerli kardeşlerim, ne kadar söylüyorsunuz kelime-i tevhid? Ne dersiniz? Kaç sefer söylediğinizi bir şöyle düşündünüz mü? Ya İşimiz ne ya? Bizim işimiz ne? Dudakları Allah'ı zikirle kımıldayanı Mevla katında anar, katında. Hey Müslümanlar! Ne işiniz var ya? Bu dil, bu dudaklar, bu konuşma melekesi dedikodu yapalım diye mi verildi? He? Veyahut da boş boş konuşalım diye mi verildi? Ya o adamlar oturmuş 2 saat, 3 saat ne anlatıyorlar biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Top, maç, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, şu şuna vurdu, bu buna vurdu, şu şöyle gitti, bu böyle gitti. Ya Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun ya. Veya oturuyorlar, birisi A parti, birisi B parti, parti purti, efendim, sen şöyle ettin, ben böyle ettim, şunu etti, bunu etti. Memlekete hizmet edenin hizmetini takdir ederiz, memlekete, vatana, millete ihanet edenin ihanetini yüzüne vururuz vallahi. Kim olursa olsun. Nokta. Bizim parti yaparsa iyi, o öbür taraf aynısını yaparsa kötü. Var mı öyle bir yağma? Var mı öyle bir yağma? Değerli kardeşlerim, işte faiz dedik mesela. Faize verilen paralar bu memleketin milletine verilse ihya oluruz ya. İhya bilmem kaç katrilyon paramız, milyar dolarlar faize gidiyor. Kanımızı, imliğimizi emiyorlar. Başka bir sistem getirmeye çalıştığın zaman da ablukaya koyuyorlar. Öyle de zalimler. İlla sülük gibi senin kanını emeceğim ben diyor. Sülük pis kan emiyor, bunlar temiz kan emiyor. Yani sülük de temiz kanı, pis kanı emer. Temiz kanı sana bırakır. Hasta kanı emer, kendi vücuduna alır. Bunlar temiz kan alıyor. Bizim helal kazançlarımızı faiz sistemiyle ne yapıyor? Sömürüyor. Buna ne diyorlar?
materyalist sistem diyorlar değerli kardeşlerim. Paraya dayalı sistem. Hal, hatır yok. Akrabalık yok. Karz-ı hasen müessesesi yok. Zekattı, sadakaydı, öşürdü, bunlar yok. Değerli kardeşlerim, şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam başka bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Tabii bunu da evvelki sohbetlerimizde anlatmaya, izah etmeye çalışmış idim değerli kardeşlerim. La ilahe illallah ne demek? Ya bu basit bir cümle mi ya? Oraya gitti, buraya geldi, yattı, kalktı gibi bir cümle mi zannediyoruz? Haşa. Tümme haşa. Sonsuz kere haşa. Ne demek? La ilahe. Bunu da doğru söyleyelim. Bunu da doğru söyleyelim. Bunu defaat da burada anlattım. Erkanı yeni böyle arabada yola çıkarken ya bir bakayım bakalım ne var ne yok, hani bir ilahi dinleyelim diyenlere ya İsmet Hoca gelecek, ya Mahmut Hocamız gelecek veya Selman Hoca gelecek, bir hoca gelecek veya ilahi dinleyecek. Neyse yani. İlahilerde la ilahe illallah. Bu galet. Yani böyle efendim kelime-i tevhid olmaz. Biz de böyle diyelim de anlayın yani. Niye olmaz hocam? La ilahe illallah. İşte bu. Baştaki la en az iki elif miktarı. Hiç olmazsa bir elif çek ya. O da yok. La ilahe. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun kardeş? Senin müziğine, senin nakaratına, senin makamına uyacak diye kelime-i tevhidi de yanlış söylemenin bir anlamı yok. Milyonlara bunları yanlış anlatmanın da bir anlamı yok. Değerli kardeşlerim, ilah yok diyoruz. Mevla var. Ha, illa ancak var. Kim var? İllallah, Allah var. Amanna ve sattakna. Kim bu kelime-i tevhidi ihlasla, samimiyetle getirirse Allah onun 4000 büyük günahını affeder buyuruyor. Ücret çok. Değerli kardeşlerim, Allah'ımızın ücreti çok. Mevla bize müşteri, müşteri. O ayetleri de okumuştum burada. İnşallah ilerisi zamanla, çünkü vaktim de daralıyor. Şimdi değerli kardeşlerim, sözlerini samimi olarak söyleyen kimse cennete girecek. Amanna ve sattakna. Böyle üzerine basarak söylüyorum ki meseleyi anlayın diye değerli kardeşlerim. Sahabilerden biri, ey Allah'ın sevgilisi Habibullah. Allah onu sever de bizi sevmez mi ya? Değil mi değerli kardeşlerim? Anasını sever de danasını sevmez mi bir insan? Aynen onun gibi. Ya Habibini sever de ümmetini sevmez mi ya? Bizi ona ümmet kıldı elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, kelime-i tevhidi samimi olarak söylemek ne demektir diye sorar sevgili peygamberimiz. Dikkatle dinleyin. Samimi olarak söylemek neymiş? Kelime-i tevhidi samimi olarak söyleyenin Allah'ın yasaklarından uzaklaşması demektir değerli kardeşlerim. Ya Mevlamız anlamayı, bellemeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz, görüyor musunuz? Neden burada devamlı efendim sizleri anlatmaya, izah etmeye,
çalışıyoruz. Samimi misin sen? Evet. O zaman Allah'ın yasaklarından kaçınıp emirlerini tutacaksın. Ha, la ilahe illallah dediğin zaman Müslümansın. O başka. Samimi söylersen cennetliksin. O daha başka. Anladınız mı? Hocam biraz cennette yanı veririz. Yok ya. Ne cesaret. Sen kendinde misin? Yani bu kelimeyi söyleyen insan vallahi kendinde değil. Bak yeminle söylüyorum. Bunu söyleyen şuursuz, düşüncesiz, idraksiz. Düşünce olsa şöyle düşünür. Ya ben 35 derece sıcağa dayanamıyorum. Klimalar, soğuk sular, efendim. Veyahut da elimin ucuna bir iğne bassa veyahut da hafif yansa ben bunun acısına dayanamıyorum. Peki cehenneme nasıl dayanırım diye düşünmesi lazım değil mi? Evet. Ama o ne diyor? O daha başka türlü diyor. Ne söylüyor değerli kardeşlerim? Diyor ki biraz yanı veririz. Düşüncesiz bu. Şuursuz bu. İdraksız bu. Bunun başka çaresi yok. Değerli kardeşlerim. Akıllı adam bunu söyler mi ya? Söylemesi mümkün değil. Ağzından çıkan sözler insanı bağlar. Hayvanı yularla bağlarlar. İple bağlarlar. İnsanı sözüyle bağlarlar. Değerli kardeşlerim, kıyamet günü mahşer yerinde bütün yaratıklar toplandığında Muhammed ümmetine secdeye kapanmaları için izin verilir. Bir hadis-i şerif. Onlar da secdeye vararak uzun bir süre yüce Allah'ı tesbih ve tenzih ederler. Sonra bir ses yükselir. Sesin sahibi şöyle der. Ey müminler! Allah Allah! Başlarınızı kaldırın secdeden! Anladınız mı değerli kardeşlerim? Sonra çünkü cehennemi düşmanlarınızla doldurduk. Siz de böylece bu yakıcı zindandan kurtulmuş oldunuz. Ya. Değerli kardeşlerim. Ne korkunç durumlar görüyor musunuz? Ne müjdeli durumlar. Muhammed ümmetine. Bundan dolayı secdelerde öyle hemen tavuğun yem gıdıklaması gibi değerli kardeşlerim öyle durmayın ya. Biraz durun secdede. Ne var ne? Ne oldunuz hemen birden? Hemen çünkü Allah'a en yakın olduğumuz yer ne zaman? Secdedir değerli kardeşlerim. Şimdi kıyamet koptuğunda şu hadis-i şerifi de okuyacağım. İnşallah bunun iyi insanlarla kötü insanların vasıfları, farkları, aradaki durum nedir? Onları anlatıyorum sizlere. Giriş bölümü bu şu anda. Değerli kardeş birisi öyle demiş. Efendim demiş bir giriş dönümü giriş kısmından sonra asıl mevzuya geliyorum demiş. 1,5 saat. Eyvah demiş şeyler. Ama kısa zamanda da efendim sohbetini kesmiş. Şimdi kıyamet koptuğunda yüce Allah her mümine karşılık bir Yahudi veya bir Hristiyan çağırarak gözleyin, gözle, anlayın. O modasına, yaşantısına, kültürüne aşık olduğunuz Yahudi ve Hristiyanlar size ne oluyormuş? Bakın dinleyin.
Dinleyin. Orada ne çıktı? Bizim ücra köşedeki kızımız onu giyiyor. Efendim hangi renk moda, hangi pantolon moda, o moda, yaşantısı, onların yaşantılarına çağdaş, ilerici, uygar, medeni diyenler, diyenler. Vallahi onlar çağdaş değildir. Vallahi onlar uygar değildir. Vallahi onlar medeni değildir. Mazlum, mağdur Afrikalıları köle pazarına getirip, köle gibi çalıştırıp, eğer istediğimiz ürünü çıkarmazsan, çocuğunun ellerini ve ayaklarını kesip babanın önüne atan zalim bir Avrupa ile biz karşı karşıyayız. Efendim medeniyette ileri, sen ileriydin, niye geri kaldın? Bu disiplinsizlik, bu çalışmamazlık, bu tembellik. 45 yaşında emekli, adam 67 yaşında emekli etmiyor. 70'e çıkarmaya çalışıyor. Ondan sonra oturmuş parka, vücudu tam gürbüz adam. Ne olacak bu halimiz? Çalışacaksın, ne olacak? Şehirde oturacağına, köylerine gideceksiniz, köylerinizi şenlendirip o tarlaları ne yapacaksınız? Cuşa getireceksiniz. Meyvelerinizi ekeceksiniz, sebzelerini ekeceksiniz. Ondan sonra kurt, kuş, bundan ne yerse size de sadaka sevabı yazılacak. Değerli kardeşlerim, medeni dediğiniz, arkasına takıldığınız, vallahi onlar medeni değil, vallahi onlar çağdaş değil, vallahi onlar efendim aydın değil. Onlar milattan önce bilmem kaç senelerinde kalmış tipli insanlar. Onların şeyi nereye dayanır? Değerli kardeşlerim, onların efendim temelleri nereye dayanır? Roma'ya dayanır, Roma. Zalim Neronlara dayanır. Evet. Bir Yahudi ve Hristiyan çağırarak, seni bu müminin yerine cehenneme atıyorum, Allah Allah diye buyurur. Bir başka rivayete göre bir hadisi şerif şöyledir: her mümin öldüğünde Yüce Allah onun cehennemdeki yerini bir Yahudi ve bir Hristiyan'ı sokar. İnşallah yarınki sohbetimde buradan başlayarak bunları anlatmaya, izah etmeye çalışacağım değerli kardeşlerim. Ara vermeden hakkınızı helal edin. Ara vermemiz lazım. Ama biz heyecana bir takılıyoruz. Bir saat 20 dakikadan beri konuşuyoruz değerli kardeşlerim. Geçen de Cübbeli Ahmet Hoca tam 12 saat değerli kardeşlerim, hatta daha fazla sohbet ediyor Evliyaullah'ın kerametleri hakkında, efendim Ehl-i Sünnet'in görüşlerini. Bundan dolayı çok demeyin sakın. Şimdi değerli kardeşlerim, inşallah Mahmut hocamızın, Mahmut Hadimi hocamızın programı saat 5'te başlayacak. Yani saat 5'te inşallah Mahmut hocam sizlere hitap edecek. Efendim bilgi sunacak, ayet okuyacak, hadis okuyacak. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Kuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teskir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

0: Evet değerli dinleyiciler, Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyorduk geçenki sohbetimizde, yine devam edeceğiz. Yunus Aleyhisselam'ın hayatı böyle geçici olarak dinlenilmemesi gerekiyor. Ebedi ruhumuza, kalbimize yer etmesi lazım değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz Hazreti Yunus İbni Meta, yani babasının adı Metta'dır. Ala Nebiyyina Aleyhissalatü Vesselam'ın münacatı, yani hem Yunus Aleyhisselam'ın hem de Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın duaları, münacatı en azim bir münacattır onların duaları. Ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Yani hemen kabul olan bir dua. Neden? Balığın karnında ne diyordu Yunus Aleyhisselam? La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin demişti. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim, zalimlerden oldum diyor. Cenab-ı Hak o duayı kabul ediyor. Anında kabul ediyor ve balığa emrediyor. Ey balığa diyor ki sen benim Yunus'umu incitmeyeceksin. Kemiklerini kırmayacaksın. Yani sindirmeyeceksin. Sen onu koruyacaksın sanki bir denizaltı gemisi gibi. Ve o balık onu koruyor. Şöyle düşünün değerli dinleyiciler. Yani bir insan denize atılsa, deniz dalgalı, gece karanlık, ondan sonra her tarafta böyle ümit kesik bir vaziyette bir insan atıldığı an hangi balığın yuttuğunu bir kere bilemez. Onu tespit edinceye kadar zaman geçer. Değil mi? O zaman zarfında da o insan balığın karında yok olur gider. İşte Yunus Aleyhisselam'ın o denize atıldığında, yani denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş ya, deniz fırtınalı, gece dağdağlı ve karanlık, her taraftan ümit kesik bir vaziyette ne demişti Yunus Aleyhisselam? La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin. İşte o duanın neticesinde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Balığa emrediyor. Az önce söylediğim gibi. Yani onun sırrı, azim sırrı şudur ki o vaziyette değerli dinleyiciler düşünün, Yunus Aleyhisselam hiçbir cihette yardıma koşacak bir sebep yok. Yani dünya çapında düşünün, bütün dünyadaki teknoloji bir araya gelse, bir kere hangi balık yuttu onu bir kere tespit edemezler. Etseler de kısa zamanda o balığın karnını yaracaklar, edecekler, tutacaklar. Yani kısacası bütün sebep, o vaziyetteyken sebepler tamamen bitmiş bir vaziyette, yok. Sebepler o Yunus Aleyhisselam'ı kurtaramaz. Çünkü değerli dinleyiciler, onu kurtaracak öyle bir zat lazım ki, yani onu kurtarması için onun hükmü, sözü balığa geçecek, bir denize geçecek, deniz dalgalı ya, denize dur diyecek, dalganı dışa yapma, rahatsız etme, buradan uzaklara götürme, hem geceye hükmedecek, yani aydınlat, hem o semavata sözü geçsin. Çünkü onun aleyhinde her şey ne yapmış? İttifak etmiş. Gece ittifak etmiş. Deniz dalgalı, gece karanlık, balık yutmuş. Balığın hangi olduğu, balık olduğu belirsiz. Hepsi ittifak etmişler. Kimin aleyhinde? Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde ittifak etmişler. Bu üçünü birden, kim o emrine, yani balığa sözü geçerse, denize sözü geçen biri veyahut da dalgalara, denize, geceye, böyle her üçüne birden sözü geçecek bir zat lazım ki onu sahili selamete çıkarsın, onu kurtarsın, değil mi? Eğer bütün, tekrar ediyorum değerli dinleyiciler, eğer bütün halk, bütün insanlık şu anda bile onun hizmetkarı olsa idiler, o zaman yine beş para etmezdi. Demek ki burada ne anlaşılıyor? Allah'tan başka gayrı hiçbir şeyin sebebi, yani sebeplerin hiçbir tesiri yok. Yani Cenab-ı Hak'tan başka kurtarıcı olmadığını ne yapıyoruz? Aynı el yakın görüyoruz. Yani görüyoruz, gözümüzle görüyoruz. Yunus Aleyhisselam balığı yutmuş, balık yuttuktan sonra deniz dalgalı, gece karanlık ama kurtuluyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Cebrail Aleyhisselam diyor ki Yunus Aleyhisselam'a, senin kavmine 40 gün içinde, 40 gün zarfında bir felaket gelecek diyor. Yunus Aleyhisselam 37 gün sabrediyor. Onlara her şeyi anlatıyor ama o ahali, o kavmi dinlemiyorlar. Bunun karşısında Yunus Aleyhisselam da oradan uzaklaşıyor. Cenab-ı Hakk'ın emri, izni olmadan. Ve tabi denize biniyor değerli dinleyiciler. Ondan sonra ayet-i kerimeler var. O zaman Ninova ahalisi putlara tapıyordu, heykellere tapıyorlardı. Çok zalimdiler. Geçen anlattım bunları ben size. İşte Yunus Aleyhisselam tevhide davet etmeye başlayınca Allah'a davet ediyor, Rabbime davet ediyor, kainatın yaratıcısına davet ediyor. Kendisine sadece iki kişi iman etmiş. Onlardan biri alim ve hakim, öteki de abid ve zahid. Yani biri çok gerçekten ilmiyle müsemma, ilmiyle çok meşhur, ondan sonra hikmetli iş yapan, öteki Cenab-ı Hakk'ın tamamen takva sahibi. Diğerleri ise Hazreti Yunus Aleyhisselam'a diyorlar ki, o zaman aramızda bu kadar kahin, alim ve sanatkarlarımız varken sen tek başına ortaya çıkıyor, atalarımızın yolunu yanlış olduğunu söylüyorsun. Böyle bir şey olamaz. Sen tanrılarımızı inkar ediyorsun. Sen kimsenin alışkanlığı olmadığı hükümlerle ayağımızı bağlamak mı istiyorsun dediler ve isyan ettiler o zaman. Yani putlara ve heykellere taptıkları gibi çok da zalimdiler o zaman. Ancak bu sözlerde yetinmeyip Yunus Aleyhisselam'a eza ettiler. Cefa, eza ve cefada bulundular. Her peygamber zaten Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği insanlar büyük bir imtihan geçirir. Peygamberler gibi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi, evliyalar gibi. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri en yakın zamanımızda Üstad Bediüzzaman Hazretleri çekmedi, cefa görmedi, yaza kalmamış. Bir cani gibi divan-ı harplerde muamele görmüş. Bir serseri gibi memleket sürgüne yollanmış. Defalarca zehirlenmiş. Türlü türlü hakaretlere maruz kalmış. Bak bir normal bir alim bile bu kadar eza ve cefaya katlanırsa, o zaman da bu Ninova ahalisi Yunus Aleyhisselam'a eza ve cefada had safhada. Hazreti Yunus ise onların yaptıklarına tahammül ve sabır gösteriyor. Yani o yoldan sonra kendilerini yine merhametle tevhide davet ediyor. Yani eza ve cefa yapmışsınız, bilmeden yapıyorsunuz, cehaletinizden yapıyorsunuz. Gelin yine kainatın yaratıcısına teslim olun. Allah'ın azabının çetin olduğunu hatırlatıyor. Fakat onlar yine bu ikazlara, bu uyarlara gülüp geçmişler. İşte bir kişinin hatırı için azap gelip herkesi mahvedecek. Mahvedecek gibi ifadeler kullanıyorlar değerli dinleyiciler. O zaman ahali. Yani gülüp geçiyorlar. Yunus Aleyhisselam kavminin küfürdeki bu inatçı hallerine son derece üzülüyor. Daha da fazla dayanamayıp izni ilahi beklemeden aralarında ayrılıyor. Yoldayken Cenab-ı Hak vahyediyor. Ey Yunus, geri dön. Geri dön. 40 gün daha onları imana davet et der. Tabi bu emir üzerine Yunus Aleyhisselam yine tekrar kavminin yanına dönüyor. Allah'ın evet, ezanları dinleyelim, ondan sonra devam edelim.
1: Değerli dinleyenler, Bursa ile için ikindi ezanı. Allah'ın

Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davati ta'ammeti ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedinil vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetil aliyye. İlahi ve ab'asu makamen mahmuden illezi va'attehu amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın hayatına devam ediyoruz. Şimdi müsebbibül esbab dediğimiz, yani Cenab-ı Hak'tan başka kurtarıcı olmadığını aynel yakın gördüğümüzden, yani Yunus Aleyhisselam o vaziyette kim kurtarabilir? Yani deniz dalgalı, balık yutmuş, ondan sonra gece karanlık, böyle bir vaziyette sahili selamete kim çıkarabilir? Eğer bütün insanlık dedik ya, halk onun hizmetkarı olsalar yine beş para etmez. Demek ki değerli dinleyiciler, Allah'tan başka bir kurtarıcı olmadığını burada sizler duyuyorsunuz. Bizler de aynen yakın biliyoruz ki denizi, ondan sonra geceyi, balığı Cenab-ı Hak emrine musahhar etmiş. O nuru tevhid ile balığın karnını sanki Cenab-ı Hak bir tahtel bahir gemisi hükmüne geçirmiş. Yani balığa diyor ki sen bir denizaltı gemisi olacaksın. Yani ona her türlü hizmet edeceksin. Ona zarar vermeyeceksin. Ve zelzeleli o dalgalı denizi Cenab-ı Hak dehşet içindeki o denizi ne yapıyor bu sefer? Sanki o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, yani

salıncak hükmüne geçiyor. Cevalan, dönen, böyle sallanan. Tenazükahı eyleyerek yine o nuru tevhid ile sema yüzünü Cenab-ı Hak ne yapmış? Bulutlardan temizlemiş. Ayı bir lamba gibi baş üstünde bulundurmuş. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat-ı müthişe, müthiş varlıkları ne yapmış? Her cihette ona dostluk yüzünü Cenab-ı Hak göstermiş. Ta sahil-i selamete çıkmış, şecere yaktığın altında yani o lütf-ü Rabbani müşahede etmiş değerli dinleyiciler. Şimdi ayet-i kerimede ne diyordu? Zünnunu da zikret. Ya Zünnun ne demek? Yunus Aleyhisselam'ın lakabı. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Ona bu lakap kendisini balık yuttuğu için verilmiş değerli dinleyiciler. Yani onu bir balık yutuyor ya, gemi hareket ettikten bir müddet sonra suyun ortasında duruyor Dicle Nehri'nde, Dicle Nehri'nin kenarında. Onu bir türlü yürütemiyorlar. Batacakları endişesiyle durumu uğursuzluk sayarak gemide günahkar birini arıyorlar. Bunun kim olduğunu hususunda tabi kura çekiyorlar o zaman. Kura da Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Birinci kura yine Yunus Aleyhisselam, ikinci yine Yunus Aleyhisselam, üçüncü yine Yunus Aleyhisselam çıkınca o da başına gelen bu işin bir imtihan olduğunu fark ederek tevekkülle evet o asi kul benim der. Ancak gemidekiler inanmaz. Onun halinden salih bir kimse olduğunu anlayarak kurayı tekrar tekrar çekmeye başlarlar. Fakat hepsinde de yine Yunus Aleyhisselam'a çıkınca nihayet çaresiz bir şekilde ne yapıyorlar? Herhalde bu kulun bir suçu olmalı diyerek Yunus Aleyhisselam'ı suyun içine atıyorlar. Suyun içine attığında balık yutuyor, az önce bahsettiğim gibi deniz dalgalı, hangi balığın yuttuğunu kimse bilemez de o koskoca dalgalar içinde gece karanlıkta nerede bilecekler? İşte bütün sebepler susuyor burada. Rabbimin gücü kuvveti ortaya çıkıyor, Rabbimin birliği ve aynı zamanda kudreti, ilmi, her şey ortaya çıkıyor. Onun için diyoruz ki değerli dinleyiciler, balığın karnında ne okumuştu? Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum. Enbiya suresi 87'de geçer. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben zalimlerden oldum der. Yani bu sırada balığın karnında bazı sesler işitir. Bunun ne olduğunu merak eder. Allahu Teala da kendisine balığın karnında olduğunu vahyeder ve şöyle der. Ey Yunus, bu sesler denizde zikreden canlıların sesidir der. İşte düşünün, burada bize en zor zamanlarda bile, içinde bulunduğu bu zor sıkıntı şartlar altında bile ne yapıyor Yunus Aleyhisselam? Rabbimi unutmuyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Her zaman olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve zikrediyor. Yani zikirden ve tesbihten geri kalmıyor. İstiğfar ediyor. İstiğfar ve dua ile meşgul oluyor. Başka hiçbir şeylere değil, dikkat edin. İşte melekler onun bu durumuna muttali olduklarından, yani kendisini hakkında Allah'a şefaatte bulundular. Nihayet Cenab-ı Hak Hazreti Yunus'un da senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum diye çokça tesbih üzerine bu mübarek peygamberin işlediği zerreyi Cenab-ı Hak affediyor. Affediyor. İşte değerli dinleyiciler, yani Yunus Aleyhisselam'ı gelelim şimdi bizim vaziyetimize. Bu Yunus Aleyhisselam'ın kendi vaziyeti. Peki bizim vaziyetimiz ne? İşte bizim vaziyetimiz Yunus Aleyhisselam'ın vaziyetinden çok korkunç. Neydi vaziyeti? Balığın karnına atıldı. Balık yuttu, denize atıldı, balık yuttu, deniz dalgalı, gece karanlık. Birinci vaziyeti böyle. Yani bu yüz vaziyetten 100.000 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Sen, ben, o, şu, bu. Yani biz şöyle izlemeyeceğiz. Biz Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden, yani denize atıldıktan sonra balığın yutması, denizin karanlık olması, dalgalı olması, gecenin karanlık olması, işte bu vaziyetten 100 derece hatta daha da fazla müthiş bir vaziyetteyiz. Neden? Neden mi? İşte buradan başlayacağız şimdi. Yani Yunus Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyoruz da bizim için neler, ya bize ne gibi faydası var, ne gibi mesaj veriyor? Bak hemen nakledelim, ben anlatayım, sizler dinleyin. Önce Cenab-ı Hak bizim nefsimize etkisini yapsın, daha sonra sizlere inşallah. Mesela gecemiz, Yunus Aleyhisselam gece karanlık ya. Değerli dinleyiciler, bizim için de istikbal karanlık. Yarın ne olacağını veyahut da bir saat sonra ne olacağını biliyor muyuz? Elimizde bir senet var mı?
Yani kendimizin, annemizin, babamızın, çocuklarımızın, yavrularımızın bir saat, iki saat sonra, bir gün, bir hafta, bir ay, bir sene sonra ne olacağımız karanlık. Bizim için karanlık, yani bilmiyoruz. Karanlık, yani göremiyoruz veyahut da bilemiyoruz. Yani akıl gözüyle düşünüyoruz. Acaba nasıl geçecek istikbalimiz? İyi mi geçecek, kötü mü geçecek? Ondan sonra mesela bazı insanlar vardır değerli dinleyiciler. Mesela adam zamanında gerçekten çalışmış, etmiş, tutmuş, belli bir seviyeye gelmiş. Daha sonra işler büyümüş. Ve diyelim ki orada işler büyürken evlatları da büyüyor. Evlatlarından diyor ki evlatlar, geç işin başına diyor. O da babası kadar becerikli olmadığından dolayı ne yapar bu sefer? İşi bir anda sarpa sürer. Yani işi yönetemez. Veyahut da Allah korusun iflas çeker. Bu sefer babasının veyahut da yakınlarının o önceki haliyle şimdiki hali çok farklı. Birinde güzel bir hayat var, birinde iflas var. Yani kısacası değerli dinleyiciler, istikbalde senin, benim, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, kısacası hepimizin istikbali şu anda karanlık. Karanlık. İstikbalde ne olacağımızı kimse bilmiyor. Ama mesela diyelim şimdi 50 yaşına gelmiş bir insan, 50 sene sonra akıl gözüyle ne yapıyoruz? 50 sene sonra biliyoruz. 100 yaşına gelir. Acaba 100 yaşına kadar yaşar mı? İşte elinde asa olur. Erkekse sakalla uzar. Beli bükülür. Öyle o vaziyette. Evde oturur. Yani 100 yaşındakini tarif ediyoruz. Acaba o yaşı 100 yaşayacak mı? Bir de var değil mi? Değerli dinleyiciler. Yani İstikbalimiz karanlık. Nasıl ki Yunus Aleyhisselam'ın balığın denize atında balık yuttuğunda gece karanlık olduğu gibi balığın karnı da karanlık. Bak, onun için bizim de gecemiz kara, istikbal, geleceğimiz karanlık. Ne olacağını bilemeyiz. La ya'lemu gaybi illallah. Eğer bak dikkat edin, gaflet nazarıyla, gafletle gidersek, yani hiç nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, ne olacağımızı, nece olduğumuzu bilmezsek, bak neciyiz, nereden gelip nereye gidiyoruz suallerine gerçek manada cevap veremediğimiz takdirde, Yunus Aleyhisselam'ın gecesinden, yani denize atıldığında balık yutuyor ya, gece karanlık, deniz dalgalı, işte onun gecesinden 100 derece daha karanlıklı ve dehşetli bir vaziyetteyiz. Eğer gaflet nazarıyla Allah'ın emirlerini geri plana atarsak, nefsin arzu ve isteklerini ön plana çıkarırsak, nazar-ı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlıklı ve dehşetli olur. Mesela denizimiz ne? Gecemiz istikbal dedik. Yunus Aleyhisselam'ın gecesi karanlık. Hem balığın karnında, balık da denizin içinde, deniz dalgalı ve karanlık gece. Yani bizim de gecemiz, istikbalimiz ve geleceğimiz karanlık bizim için. Nazar-ı gafletle gittiği zaman daha da karanlık. Ama Rabbime tevekkül ederek gidersek, yavaş yavaş o nazar-ı gafletle istikbalimiz nurlanır, aydınlanır. Peki denizimiz ne? Yunus Aleyhisselam'ın denizi vardı. Bizim denizimiz de şu dünya saniyede 30 kilometre hızla uçuyor bak. Saniyede 30 kilometre hızla kendi ekseni etrafında dönüyor. Düşünelim. Mesela dünyamızın bir günü bizim 124 bin senemiz. 124 bin sene gideceğiz. Dünyamız bir kere kendi ekseni etrafında döndüğü zaman onun kendi günü, bir günü, dünyamızın bir günü bizim 124 bin senemiz oluyor. Peki daha da günlerden sayalım, birkaç gün daha sayalım. Mesela kutup yıldızının bir günü dünyamızın 1000 senesi gibi büyüyor bak, günler büyüyor. Bir de Şems-i Şumus var, gezegenlerin güneşi dediğimiz Şems-i Şumus, gezegenlerin güneşi. O gezegenlerin güneşi, yani Şems-i Şumus'un bir günü dünyamızın 50 bin senesi. İşte düşün, acayip bir şekilde değil mi? Yani şu küre-i zemin, dünyamız bizim denizimiz. Biz bu dünyaya atılmış mıyız? Ruhlar aleminden gelmişiz. Cenab-ı Hak bizi ruhlar aleminden göndermiş. Nereye? Anne karnına. Anne karnında 9 ay, bazen 9 ay 10 gün, bazen 7 ay, bazen 6 ay, yani değişiyor. Ama esas sağlıklı, sıhhatli olması bir çocuğun 9 ay 10 gün. Tıp batıya, ilme göre. İşte böyle anne karnında kalınıyor. Anne karnından sonra biz nereye atılıyoruz? İşte şu dünya denizine atılıyoruz.
Saniyede 30 kilometre hızla dönen dünya deniz. Bizim denizimiz dünyamız. Bak denizin içi bu dünyada neler var? Her şey var. Biz bu dünyaya anne karnından sonra dünyaya geldik mi? İşte bu dünyanın mesela her bir saniyesinde, şimdi denizin dalgaları olduğu gibi dünyanın da saniyesi, dakikası, saati, günü, haftası, ayı bir dalga kabul edin. Saniyede ne kadar insanlar vefat ediyor? Veyahut da bir saniye içinde hem ölüm ölenler var hem de doğanlar var. Her bir dalga kabul edelim. Saniyesini, dakikasını, saatini, gününü, haftasını, ayını. Her bir saniyede, her bir dakikada, her bir saatte, her bir günde, her bir haftada binlerce, yüz binlerce hem cenaze hem de o cenazenin yerine vazifeyi bitirenler var, bir de vazifeyi yapacak olanlar var. Yani doğanlar, ölenler var, geride doğanlar, doğan insanlar var. Demek ki bizim denizimizin dalgaları Yunus Aleyhisselam'ın denizin dalgasından 1000 derece daha korkulu, 1000 derece daha dehşet. Her bir dalgasında binlerce, on binlerce insan ölüyor mu? Tekrar o dalga, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Yani ölen de var, doğan da var. Demek ki işte değerli dinleyiciler, bu deniz nasıl ki Yunus Aleyhisselam'ın denizi var ise bizim denizimizde şu küre-i zeminimizdir. Her şu dünyanın her bir saniyesinde, her bir dakikasında, her bir saatinde, her bir dakikasında nice hadiseler oluyor. Sadece ölümler değil. Mesela yangınlar oluyor, depremler oluyor, hadisatlar oluyor, savaşlar oluyor. Şimdi savaşlar oluyor. Savaş var. Cenab-ı Hak Müslümanlara yardım eylesin. Cenab-ı Hak Müslümanlara zafer ihsan eylesin. Ya Cenab-ı Hak Rabbimiz bütün dünyadaki Müslümanlara güç kuvvet versin. Siyonizmi ve Siyonistleri ve Müslümanlara düşman olan bütün izimleri kahru perişan eylesin. Yani ne kadar ondan sonra saniyede, saniyede, dakikada, saatte, haftada, günde, ayda ne kadar insan gidiyor değil mi? Cenazeler var, hadiseler var, depremler oluyor. Ondan sonra yangınlar, bak şimdi çok dikkat etmek lazım. Şimdi yangınlar şeyde mümkün mertebe, ormanlarda ateş yakmayalım. Yani biraz da devletimize, biraz da vatanımıza, ağaçlarımıza bir sahip çıkalım. Hepimiz bir vatan, devletimizin memuru olalım. Yani ateş yakmayalım, yaktırmayalım. Yaz çok çok sıcak, şu en ufak bir şeyden, ateşten koskoca ormanlarımız yanıyor. Yazık, içinde sade ağaçlar yanmıyor. İçinde ağaçlar, kuşlar, kuşların yavruları, böcekler, yılanlar, akrepler, yani her şey, canlılar yok oluyor, Allah korusun. Yani demek ki bizim denizimiz Yunus Aleyhisselam'ın denizinden daha büyük. 1000 derece daha korkulu. Demek denizimiz bu. Gecemiz neydi? İstikbalimiz. Denizimiz dünya. Peki bir de balık var, balık. Yunus Aleyhisselam'ın balık. Balık onu yutuyordu ya. Bizim nefsimiz de balığımız. Bizi yutuyor nefis. Nefis yutuyor, her türlü yutuyor. İşte ne yapalım? Yunus Aleyhisselam gibi bundan sonra şu ana kadar yapmış olduğumuz her türlü hatalara karşı La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyelim. Yani nefsimiz bizi yutmasın. Nefsimiz bize hizmetçi olsun. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Eğer Allah'a sığınmasaydı, Allah'a dua etmeseydi, Allah'a yalvarmasaydı, İstecip dua nedir? Siz diyor dua edin kabul edeyim. Kul in kuntum, yani dua edin kabul edeyim. Ve Yunus Aleyhisselam dua etti. Balığı hizmetkar yaptı. Biz de dua edelim, nefsimiz bize hizmet etsin. Yani nefsimizin isteklerini değil, Rabbimizin isteklerini yapalım. Eğer biz Rabbimizin isteklerini yapmaz isek, nefsimiz ne yapıyor bizi? Nasıl ki Yunus Aleyhisselam dua etmeseydi balık onu yiyip bitirecekti ya. Yok edecekti karnında. Ama Cenab-ı Hakk'a dua etti, onu kurtardı, sahil selamete çıkardı. İşte bizim ne balığın, Yunus Aleyhisselam'ın balığı dünya hayatını mahvedecekti. 50-60-100 sene bilemedin, 200 sene, 200-300 fark etmez. Yani dünyevi hayatını mahvedecekti Yunus Aleyhisselam'ın balığı. Ama ebedi hayatını kurtaracaktı, Cenab-ı Hakk'a peygamberiydi. Ama bizim balığımız var ya, bizim balığımız neydi? Nefsimiz. Bizim nefsimiz Yunus Aleyhisselam'ın balığından
Daha dehşetli, daha kötü. Yani Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık dünya hayatını mahvediyordu. Ama bizim balığımız, biz nefsimiz ya, eğer Allah'a dua etmezsek, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ey ya Rabbi, zalimlerden olduk, nefsimize uyduk. Bir daha yapmayacağız demezsek, tövbe istiğfar etmez isek, onda Allah korusun bizim ebedi hayatımızı sıkıp mahvuna çalışır. Öyleyse ebedi hayat nerede, fani hayat nerede? Yunus Aleyhisselam'ın fani hayatı yok, daha olmamış, Cenab-ı Hak tekrar kurtarmış. Ama bizim ebedi hayatımızı nefsimiz ne yapıyor? Sıkıp mahvuna çalışıyor. Öyleyse bu balık, yani bizim nefsimiz, nefsi emmaremiz var ya, Yunus Aleyhisselam'ın balığından 1000 derece daha zararlı. Yani o bir kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demiş ise biz ne yapacağız? Ne yapacağız Halil abi? Ne yapacağız Şaban abi? Dinliyorsanız buradan selam gönderiyorum tüm kardeşlerimize, abilerimize. Tüm dinleyicilerimize, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizi dinliyorlarsa buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Yani düşün, bizim Yunus Aleyhisselam'ın balığı, Yunus Aleyhisselam'ı yok etseydi, sindirseydi dünya hayatı mahvolacaktı. Ama ebedi hayatını kurtaracaktı. Çünkü peygamber. Ama bizim balığımız nefsimiz ya, nefsi emmaremiz ve bizi kötülüğe sürükleyen nefis ya. Bu nefis bizi yutarsa ve bizi peşine sürüklerse ne olacak? Bizim ebedi hayatımızı mahvedecek. Öyleyse bu balık, yani bizim nefsi emmaremiz var ya, onun balığından 1000 derece daha zararlı. Öyle ne diyeceğiz o zaman? 100.000 defa Yunus Aleyhisselam'dan daha ziyade la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yani daha çok böyle durmadan Rabbimizi zikretmeliyiz. Yani bizim nefsi emmaremiz ne yapıyor? 100 milyonlar senelik ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor. Öyleyse bizim balığımız daha tehlikeli. Yunus Aleyhisselam'ın balığı dünyevi ne yapıyordu? Onu 100 senelik bir hayatını mahvedecekti. Ama bizim balığımız, nefs-i emmaremiz 100 milyonlar belki de ebedi hayatımızı mahvedecek. Öyleyse değerli dinleyiciler, madem hakiki vaziyetimiz budur, başka vaziyet düşünebilir miyiz? Başka bir vaziyet var mı? Bizi dinleyenlere soruyorum. Hakiki vaziyetimiz budur. Yani istikbalimiz karanlık, bizim gecemiz, istikbalimiz, ondan sonra denizimiz dünya, dünyaya atılmışız. Dünyada neler neler, her türlü işler var. Kötülükler de var, iyilikler de var, zulüm de var, merhamet de var, isyan da var. Ondan sonra vefasızlık var, kin var, adavat var, var da var, düşmanlık var, deprem var, savaş var. Yani dünya denizi karanlık, her şey tehlike. Bak dikkat edin, dikkat edelim değerli dinleyiciler. Hayvanlar gücü yettiği müddetçe insana zarar verebilir. Aslan mesela, aslan ne kadar zarar verebilir? Gücü ne kadar, neye yetiyorsa o kadar zarar verir değil mi? Veyahut da düşünün, gücü nispetinde zarar verir. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu nedir biliyor musunuz? Aklı yettiği müddetçe, aklı neye yetiyorsa kötüle o kadar zarar verir. Bak ne yapıyor? Atom bombalara yapıyor. Düşün, bombalar yapıyor. Ya insanları yok etmek için vatan, ondan sonra bütün devletleri, ondan sonra milletleri soykırım diyoruz. Bunlar bak akıl sayesinde yapıyor. Deli insan yapabilir mi? Akıl bak hep kötülük. Bak aklına yetiyorsa, aklı ne kadarsa, ne kadar kötülüğe çalışıyorsa o kadar insanlara kötülük yapabilir. Ha bunun tam tersi, aklı ne kadar da böyle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gibi, diğer peygamberler gibi, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osman, Hazreti Aliler, büyük zatlar gibi, onlar da akıllarını iyiye çalıştırmışlar, insanları kurtarmışlar değil mi? Bir taraftan insanlar yok ediliyor, akıl kötüye kullanılıyor. Bir taraftan insanlar kurtarılmaya çalışıyor cehennem ateşinden, hem de dünyada rahat ettirmek ve dünya hayatını da güzel hayat sürdürmek, bir de ebedi hayatını kurtarmak için çalışıyorlar. İşte değerli dinleyiciler, bizim balığımız neyimizdi? Bizim balığımız da nefsimizdir.
Nefsimiz ne yapıyor? Bizim ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor. Öyleyse hakiki vaziyetimiz bu. Biz ne yapacağız? Hazreti Yunus Aleyhisselam'a gibi onun yolunda giderek, onu düşünerek bütün sebeplerden yüzümüzü çevireceğiz. Bak siz Yunus Aleyhisselam'ı kurtaramadınız. Ya Yunus Aleyhisselam'ı kurtaramazsa iseniz bir denizin balığın karnındaki bir insanı kurtaramazsın. Ne yapabilirsiniz siz? Ne yapabilirsiniz? Öyleyse siz bütün sebeplerden ben yüzümü çeviriyorum. Doğrudan doğruya Allah'a Rabbime iltica ediyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyorum. Ey şeytan ve şeytan gibi insanlar, karşımdan çekilin, defolun. Arkamdaki eceli yok edin. Karşımdaki kabiri, mezarı kapatın. Ondan sonra her şeye gücüm yetsin, her şeyi elde edeyim. Eğer bunları yapıyorsanız her türlü kötülüğü ben de yaparım. Ha bunları yapamıyorsanız Allah'ın dediğini yapacağız. Ölüm varsa, kabir varsa, ondan sonra biz acizsek, hiçbir şey elde edemiyorsak, öyleyse ben Rabbime iltica ediyorum. Rabbime iltica ediyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyorum. Ve demeliyiz ve demekten mecburiyet var. Böyle bu şekilde demek mecburiyetindeyiz. Yani bütün sebeplerden yüzümüzü çevireceğiz. Doğrudan doğruya bütün sebeplerin, yani sebepleri yaratan, müsebbibül esbab dediğimiz bütün sebepleri yoktan var eden Rabbimize yalvaracağız. Ve aynel yakın, yani anlamalıyız ki aynel yakın ne demek? Mesela ilmel yakın, aynel yakın. Bir ileride duman çıkıyor. Baktık ki duman, ha orada ya bir yangın var veyahut da bir ateş yakmıştır veyahut da bir duman çıkıyor ya. Biz onu ilmimizle oradan ateşin yandığını ilmen biliriz uzakta. Duman çıkıyor çünkü. İlmimiz sayesinde aynel yakın ne demek? Bizzat görüp ateşin yandığını görmek de nedir? Aynel yakındır. Peki bizzat bir de daha yakın, hakkal yakın dediğimizde ateşin içine girmek, ateşin sıcaklığını ve dehşetini hissetmek ise hakkal yakındır. Şimdi biz aynel yakın biliyoruz ki, yani Yunus Aleyhisselam'ı biz karşımıza aldığımızda hiçbir sebep Yunus Aleyhisselam'ı kurtaramadığı gibi, balığa sözü geçmediği gibi, denizde dalgaları durduramadığı gibi, geceyi aydınlatma, demek ki bunları geceyi aydınlatacak, dalgalara, denizin dalgalarına dur diyecek, o balığa benim Yunus'umu zarar verme, kemiklerini kırma, hayatta tutacaksın, sahili selamete çıkaracaksın diyen bir güç, bir kuvvete, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyerek Rabbimin kudretine sığınarak ona iltica ederek ediyoruz ve aynel yakın anlıyoruz ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle gaflet yani gaflet demek ne demek biliyor musunuz? Deve kuşu düşünün. Bir deve kuşu kafasını kuma sokar ondan sonra gövdesi dışarıda kalır. Der ki avcı beni görmesin. Bu bir gaflettir. Yani nasıl görmezsen kafanız kuma sokmuşsun ey deve kuşu. Ama gövden dışarıda gelirsen rahatça da avcı gelir seni yakalar. Oh der. İşte gaflet de budur. Allah var, peygamber var, cennet var, cehennem var, her şey var. Nefis bize ne yapıyor? Bir günah kumuna kafamızı sokuyor. Bütün her şey ortada. Bu sefer işte gafletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak etmiş istikbalimiz. İstikbalde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dünyada her türlü çalışmazsan, etmezsen, tutmazsan, Allah'ın emirlerini yerine getirmezsen, zindan hükmünde, bir de nefsimize uyarsak, işte nefsimizin zararlarını, istikbalimizi aydınlatacak, nefsimizin zararlarını giderecek, dünyadaki hadiselere dur diyecek, yalnız o zat olabilir ki, Rabbim olabilir ki istikbal onun emrinde, dünya onun hükmünde, nefsimiz onun idaresinde. Öyleyse ne yapacağız değerli dinleyiciler? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyeceğiz. Kafamızı kumdan çıkaracağız, hakikati göreceğiz. Hakikat var zaten, güneş var. Sen kafamızı kuma sokmakla kendimize karanlık ediyoruz. Kafamızı kumdan çıkaralım bakayım. Güneş var, dağlar var, taşlar var, ağaçlar var.
Kuşlar var, var da var, her şey var. Yeryüzü bir sofra-i nimet. Gökyüzünde her türlü züccac dediğimiz o her türlü aydınlatıcı zinet, güneşler, aylar, yıldızlar. Yani kafamızı yeter ki kumdan çıkaralım. Gaflet kumundan, gaflet uykusundan çıkardığımızda her tarafta bir nur görürüz. Rabbimizin nurunu görürüz. Emirlerini görürüz. Yani vacib-i vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette bizim, yani onun izni ve iradesi olmadan bize yardım edemez. Ve bizi hiçbir şey, Allah'tan başka kimse bizi kurtaramaz. Demek ki bizim kurtarıcımız, bizim haleskarımız nedir? Rabbimdir. Madem hakikat böyledir değerli dinleyiciler, madem kafamızı kumdan çıkardık, inşallah kumdan çıkaralım, tekrar Cenab-ı Hak kafamızı kuma, yani gaflet kumuna sokturmasın, hakikatleri gözümüze karanlık perde çektirmesin. Çünkü her şey ortada, Rabbimin varlığı ortada, Allah'ın emirleri ortada, Kur'an-ı Kerim'in hükmü ortada, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnet-i seniyyesi ortada. Yani her şey ortada. Madem hakikat böyle, madem hakikat böyle değerli dinleyiciler, öyleyse biz ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Yunus aleyhisselama iktidaen, onun yolunda giderek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın sünnet-i seniyyesini yaşayarak ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Yani onun, nasıl ki Yunus aleyhisselam balığın karnında, eza ve cefa anında bile, balığın karnında bile istiğfar unutmamış, tövbe istiğfar unutmamış, duayı unutmamış, tesbihi ve zikri unutmamış ise tesbihe, zikre devam edeceğiz, istiğfara devam edeceğiz. Yani kafamızı, başımızı, kendimizi gaflet kumundan çıkaracağız. İşte o Yunus aleyhisselam nasıl dua ettiyse, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dediyse ve hakikati gördüyse, ben zalimlerden oldum Allah'ım, ben nefsime zulmettim Rabbim, İşte o zaman ne olur? Balık Yunus aleyhisselama bir binek oluyor. Deniz, yani denizaltı gemisi oluyor. Onu denizaltı gemisine ne yapar? Rahat eder insan. Oh, yüzer durur. Balık da Yunus aleyhisselam denizaltı gemisi. Ne kadar güzel. Ama kim yapıyor onu? Rabbim yapıyor. Yani denizaltı gemisi. Ve deniz güzel, sanki denizde bir sahra böyle sallanıyor ya, salıncak gibi. Oh, ne kadar güzel, büyük bir salıncak. Yunus aleyhisselam sallıyor, gece mehtaplı, latif bir suret alıyor. Allah'a dua ettiğimiz müddetçe. Üd'ûne estecüb leküm. Dua edin, kabul edeyim. Gelin hep beraber dua edelim, Rabbim kabul eder. Bak, şeksiz şüphesiz kabul eder. Öyleyse biz dahi o münacatın sırrıyla gelin hep beraber dua edelim. Ben söyleyeyim, siz de söyleyin. Nasıl ki tavaf esnasında, buradan abilerimize selam gönderiyorum, 18 Aralık, 19 Ocak, Şevval ayında gidenlere, Ramazan ayında gidenlere buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda nasip olursa 11 Ağustos'ta da tekrar o kutsal belgelere, o beldelere, Mekke'ye, Medine'ye inşallah gideceğiz. Rabbim nasip edecek inşallah. Sizlere dua edeceğiz, söz veriyorum, dua edeceğim. İlk gördüğümde, Kabe'yi şöyle gördüğümde, ya Rabbi söz vermiştim ders sohbet ederken, ders yaparken, ben dinleyicilerime dua edecektim. Ya Rabbi, dinleyicilerimizin günahlarını affeyle, onları kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dinleyicilerimizin, nasıl ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'yi gördüğünde ne kadar hayırlı dualar istemişse ya Rabbi, biz de dinleyicilerimiz üzerine, dinleyicilerimiz namına Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın istemiş olduğu her türlü hayırları biz de istiyoruz. Kabul eyle Allah'ım, kabul eyle Allah'ım diye dua edeceğiz inşallah. Rabbim bizler yeter ki gaflet uykusundan, gaflet kumundan bizleri çıkarsın. Diyelim biz dahi, gelin o münacatın sırrıyla hep beraber ne diyelim? Ama deyin, ama bak, tekrar edin, tekrar edelim, tekrar edin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Üç defa diyelim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. Ya yani gerçekten zulmettiğimiz yok mu? Nefsimize uyduğumuz yön yok mu?
Nefsimizin peşine gittiğimiz yönler yok mu? Yollar var, o yolları kapatalım. Şu andan, şu saniyeden itibaren, şu dakikadan itibaren nefsi emmarenin istediği her türlü yolları ya Rabbi kapat Allah'ım. Kapat Rabbim. O yoldan bizleri yürütme Allah'ım. Senin yolunda, Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin yolunda, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümeyi nasip eyle Allah'ım demeliyiz değerli dinleyiciler. Peki burada la ilahe illa ente demekle ne anlatıyor? Yani demekteki bu gaye la ilahe illa ente cümlesiyle bu dua istikbalimize bakınıyor. İstikbalimize la ilahe illa ancak bütün ihtiyaçları verecek sensin Allah'ım. Bütün düşmanlardan, her türlü nefsin şerrinden, her türlü şerlerden ve şerirlerden ve şerir insanlardan, her türlü tehlikelerden, depremden, yangından, afetten kurtaracak sensin Allah'ım. Her türlü rızıkları verecek sensin Rabbim. Bu nihayetsiz ihtiyaçlarımı giderecek olan sensin Allah'ım. Duas yani cümlesiyle la ilahe illa ente cümlesiyle ne yapıyoruz? İstikbalimize bakıyor. La ilahe illa diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Düşmanımız, hacatımız nihayetsizse ona sığınıyoruz. Ona güveniyoruz. Demek ki değerli dinleyiciler, la ilahe illa istikbalimize, geleceğimize bakıyor. İstikbalimizi aydınlatıyor. Ona güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarımızı o verecek. Her türlü tehlikeden bizi koruyacak o. Neden demeyelim? Diyelim. Haydi bakayım hep beraber. La ilahe illa ente subhaneke. Peki subhaneke kelimesiyle dünyamıza bakıyor. Dünyamıza. Yani Sübhaneke seni her türlü şeyden tenzih ederiz. Ya Rabbi her türlü nimetlere ben sensin. Dünyamızı saniyede 30 kilometre hızla uçuran sensin. Dünyada ne kadar nimetler veren varsa sensin. Her bir inek, deve, koyun, keçi, mübarek hayvanlar hazine-i rahmet feyzinden birer süt çeşmesi oluyorlar. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif bu hayat gibi bir gıdayı bize takdim ediyorlar Allah'ım. Her bir inek, deve, koyun, keçi, mübarek hayvanlar böyle rızık hazine-i rahmet feyzinden süt çeşmesi oldukları gibi her bir bostan matbahay kudretten, kudret mutfağından mesela salatalıklar, domatesler, kavunlar, karpuzlar sayamayacağımız 300 binden ziyade nebatat, ağaçlardan gelen nimetler hepsini sen veriyorsun Allah'ım. Seni tesbih ederiz. Onlar namına ya Rabbi namaz kılarken, ayaktayken bütün ağaçların, bütün nebatatların, bitkilerin, 300 binden ziyade nebatatın ibadetini yapıyoruz Allah'ım ayaktayken, kıyamdayken. Sübhaneke seni tenzih ederiz, seni zikrederiz, seni tesbih ederiz Allah'ım. Yunus Aleyhisselam cefa, eza ve cefa çekerken nasıl tesbih ve tesbih çekmişse, zikretmişse, dua etmişse balığın karnında bile la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demişse biz de eza ve cefa anımızda bile her türlü hadisatlar ortasında, her türlü olaylar karşısında seni tesbih ediyoruz, seni zikrediyoruz Allah'ım. Ya eyyühellezine amenüskürullaha zikran kesira. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikrediniz. Biz de seni zikrediyoruz Allah'ım. Demek ki Sübhaneke kelimesiyle değer dinleyiciler dünyamıza bakıyoruz. Peki inni küntü mine zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar ediyoruz. Yani fık nedir bu? İnni küntü muhakkak ki ben oldum mine zalimin.

Evet değerli dinleyiciler, inni küntümine zalimin cümlesiyle de nefsimize bakıyorum. Nefsimize celbetmeliyiz. Yani ya Rabbi inni küntümine zalimin, ben oldum günah işlemekle, yani gaflet uykusuna dalmakla, kendimi gaflet kumuna başımı sokmakla, ya Rabbi ben zalimlerden oldum, inni küntümine zalimin, ya Rabbi beni zalimlerden, zulümlerden kurtar Allah'ım, kurtaracak sensin Rabbim, inni küntümine zalimin. Nasıl ki sen denizin dalgalı denizde, gece karanlıkta, balığın karnında Yunus Aleyhisselam'ı nasıl kurtardıysan, sahili selamete çıkardıysan, ya Rabbi bizleri de, tüm dinleyicilerimiz de, tüm o Muhammed ümmetine, tüm ehli imanı da sahili selamete çıkar Allah'ım. Gazze'deki kardeşlerimizi sahili selamete çıkar Allah'ım. Doğu Türkistan'daki, tüm dünyadaki Müslümanları ya Rabbi, sanki balığın karnında, sanki zulümle uğrayan böyle denizin atılmış balığın karnında Yunus Aleyhisselam misali, onlara zafer ihsan eyle, onlara kurtuluş ver ya, onları kurtar Allah'ım. Kurtarıcı sensin, halaskar sensin. İşte ya bu şekilde ne yapacağız? Dua edeceğiz. İnni küntümüne zalimin. Demek ki her bir cümlenin ayrı bir anlamı var değerli dinleyiciler. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu ayrı bir anlamı da biz de ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yunus Aleyhisselam bir defa la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin demişse, biz 100.000 defa diyeceğiz. Elimizden geldiği kadar diyeceğiz. Çünkü sahili selamete çıkacak olan biziz. Bundan sonra kurtulacak olan biziz. Ehli iman evlatlarımız bizler, ehli iman sizler, bizler hepimiz şuna sahili selamete çıkmaya, kurtulmaya ihtiyacımız var. Öyleyse değerli dinleyiciler, nur iman, iman nuruyla, Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz ne yapsın? Aydınlansın. Gecemiz dehşet ve vahşeti tenezzühe inkılap etsin. Yani mesela durmadan ölenlerin, hayat doğanların, yani hayatın değişmesiyle, senelerin ve böyle asırların değişmesiyle hassiz cenazeler ne yapıyor? Atılan dünyamız ve zeminimiz dahi Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine, bir gemi hükmünde. Çünkü geminin bir hızı vardır ya, dünyamız saniyede 30 kilometre hızla uçursa bu Cenab-ı Hakk'ın bir sefinesidir, Cenab-ı Hakk'ın bir gemisidir. Biz de onun içindeyiz, o geminin içindeyiz. Cenab-ı Hak o gemiye ne yapsın? Bir zeval vermesin. İşte bu şekilde düşünürsek değerli dinleyiciler, Yunus Aleyhisselam'ın hayatından bir ders almış oluruz, İbret almış oluruz. Evet, elhasıl. Elhasıl diyelim mi? Elhasıl diyelim. Yani kısacası, özet olarak, madem insan, hepimiz Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, yani mahiyetimiz böyle insanlık yaratılış itibariyle en küçük bir hastalıktan elem duyuyor muyuz? Mesela bir arı soksa veyahut da bir iğne vurursa of diyoruz, arı soksa vah diyoruz, yani kaçıyoruz. Arıları, birkaç tane arı soksa insan zehirde ölebilir. Yani değerli dinleyiciler, şunu demek istiyorum, insan, bizim mahiyetimiz, yaratılışımız öyle, yaratılışımız itibariyle en ufak bir şeyden müteessir oluruz. Mesela bir insan yüzünü güler yüzle bize bakmazsa, şöyle sert sert bakarsa, ondan da müteellim oluruz, eziyet şey duyarız değil mi? Sıkıntı duyarız. Niye bu bana böyle sert sert baktı diye. Peygamberimiz ne buyurur? Tebessüm sadakadır diyor. Bir insanın karşısına geçip de böyle sırıtarak gülmek değil ha. Tebessüm, tebessüm. Böyle kahkaha atarak o insanı alay almak gibi olur. Öyle değil. Karşısında bir insan bir şey konuşurken, ederken veyahut da selamun aleyküm dediğimiz zaman, ona tebessüm ettiğimiz zaman onu kalben bağlarız. Kalben kendimize bağlamış oluruz. Ama yüzümüzü azdırırsak, ona el işareti yaparsak, ondan da sanki müteellim oluruz, elem duyarız. Mesela zelzeleden, bu depremden ne yapıyoruz? En ufak bir 5 nokta geçse hemen sallanıp aşağılara kaçıyoruz, arabalara biniyoruz veya da çadırlar kuruyoruz değil mi? Ve kainatın kıyamet hengamındaki zelzeleyi düşünelim. O büyük zelzele, büyük şey mesela, kıyametin kopmasını düşünelim. Bir zelzeleden, depremden bu kadar müteessir olursak, evlere giremezsek, çadırlarda yaşarsak, bu on şeyde Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da oldu, görüyorsunuz. Biz de düşün yani, bundan elem duyuyoruz.
Ondan sonra bir mikrop midemize gir, şey vücudumuza girse o mikrobu çıkaramıyoruz. Büyüyor, büyüyor. Kanser düşüyor. Cenab-ı Hak her türlü tehlikeden bizleri muhafaza eylesin. Yani bir hastalığın mikrobu bünyemize girdi mi zorlanıyoruz. Hastane hastane geçiyoruz. Geziyoruz yani. Geçmediği zaman da yatıyoruz. Demek ki bir mikroptan dahi, küçük bir mikroptan dahi korkuyoruz. Bizim şeyimiz bu. Mahiyetimiz bu. Değil mi? Mesela bir kuyruklu yıldız 86 senede bir dünyaya teğet geçer. Amerikalılar ne demiş biliyor musun? Dünyamıza çarparsa demişler, herkes kaçmışlar. Yani evlerinden çıkmışlar. Ya Cenab-ı Hak orada o vazife yaptırıyor ama bir Müslüman hayır, o teğet geçecek. O Allah'ın emri, 86 senede bir dünyaya şöyle bir teğet geçecek. Biz Allah'a inandığımız için tevekkül ediyoruz. Öbürü ise bağırıp çağırıyor veyahut da intihar edenler olmuş Amerika'da. Yani kuyruklu yıldızdan korkmuşlar. Mesela şöyle söyleyeyim, her insan evini sever mi? Sever. Her insan evini sever. Eğer güzelse, şöyle balkonu varsa, karşıda ondan sonra güzel manzaralar varsa, bahçesi varsa evini sever. Değil mi? Sever misin? Severiz. Öyleyse koca dünyayı da seveceğiz. Dünya da bizim bir bahçemiz hükmünde. Güneş bize hizmet ediyor. Hava bize hizmet ediyor. Her türlü nimetler bize hizmet ediyor. Sanki bu dünya bizim koskocaman bir evimiz. Evimizi sevdiğimiz gibi dünyayı da severiz. Değil mi? Mesela bahçemizi seviyoruz değil mi? Bahçemizi seviyoruz. Bir bakıyorum ondan sonra Şaban abi, Ali abi bahçeyi o kadar güzel tanzim etmişler ki, sevdikleri için tanzim etmişler. Yoksa nerede tanzim edecekler? Yani seviyorlar, bahçeyi tanzim ediyorlar. Her türlü ağaç dikiyorlar değil mi? Öyle de ebedi cenneti dahi seveceğiz. Değerli dinleyiciler, kendi bahçemizi seviyorsak, bahçede her şey var diyoruz ya, dut var, işte ondan sonra kiraz var, şu var, bu var, her şey var diyoruz. Ondan sonra niye? O bize lezzet veriyor, huzur veriyor. Ruhumuza, midemize hitap ediyor, gözümüze hitap ediyor. Yani kendi evimizi seviyoruz, koca dünyayı seviyoruz, küçük bahçemizi seviyoruz. Öyleyse küçük bahçemizi seviyorsak cenneti de, ebedi cenneti dahi seveceğiz. Ona aşık olacağız. İşte böyle bir insanın, böyle bir insanların, sizlerin, bizlerin mabudu ibadet ettiğimiz, bizi besleyip terbiye eden kurtarıcımız, halaskarımız, bizi kurtaracak olan ve maksadımız öyle bir zat olmalı ki onun kainat onun tasarrufu altında olsun, ki öyle Rabbimin tasarrufu altında. Ve zerrat ve seyyarat, zerreden seyyarata kadar, yani ta atom parçacıklardan, zerrelerden, moleküllerden tutun ta büyük gezegenlere kadar her şey Allah'ın emrindedir. Elbette öyle bir insan, ne yapacağız biz? Daima Yunus Aleyhisselam gibi Ya Rabbi ne diyeceğiz? La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin demeliyiz. Demeye de muhtacız. İhtiyacımız var derdini. İhtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Kafalarımızı, beynimizi, aklımızı gaflet kumundan, gaflet uykusundan çıkarıp hakikati aynel yakın, hakkal yakın görmeliyiz. Yani la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Kısa bir duayla bitirelim. Ya Rabbi, ya Rabbi semavat vel ardın, ya halik ve ya halika kullu şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zeminin müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tesir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Şu anlattıklarımızın tesirini ya Rabbi önce nefsime, sonra da dinleyenlere etkisini halk eyle ya Rabbi. Etkisini halk ile yarat ya Rabbi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
8: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
9: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet,
10: bir ayet,
8: bir hadis.
11: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
8: Bir ayet,
10: bir ayet,
8: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sözün özü.
9: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ey Ebu Zer, Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Sonra yine "iç" dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan "iç" diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1-58.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
9: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
10: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktı.

çıktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
3: "Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç

0: Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor ve ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Onun selamıyla sizleri selamlıyoruz ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programında bugün sizlere En'am suresinin 4 ila 11. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Şimdi bu ayet-i kerimelerin tilavetini dinleyecek, ardından İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bu ayetlerle ilgili olarak bizlere neler söylediğini beraberce sizlerle inşallah işlemeye çalışacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri. En'am suresi 4 ila 11. ayetler.

zatın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam ve kibar-ı evliya, bütün sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Yüce Mevlamız bizden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızda bugün sizlere ilk olarak En'am suresinin 4. ayetinin mealiyle sohbetimize başlamak istiyoruz. Yüce Mevlamız bu ayet-i kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rablerinin ayetlerinden onlara, yani kafirlere, inkarcılara bir ayet gelmeye dursun. O ayetlerden ille de yüz çevirirler. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen ayetlerden maksat ya Cenab-ı Hak katından indirilen Kur'an ayetleridir, yani tenzili ayetlerdir ki onların gelmesi nazil olmalarıdır. O zaman mana şöyle olur. Mekkeli müşriklere Kur'an ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki onlar yüz çevirmiş olmasınlar. Yani onlar Kur'an ayetlerinde bildirilen hakikatlere iltifat etmezler. Aksine onları yalanlarlar ve onlarla alay ederler. Ya da buradaki ayetlerden murat, yaratılışla ilgili ayetler, yani ayat-ı tekviniyedir. Mucizeleri ve Allah'ın yarattığı diğer hayret verici iş ve varlıklar buna dahildir. Bu kabil ayetlerin gelmesi ise onlara açıkça gösterilmesidir. Bu durumda da mana şöyledir. Allah'ın vahdaniyetine delalet eden yaratılışla ilgili ayetlerden hiçbir ayet onlara gösterilmez ki ondan yüz çevirmesinler. Onlar yaratana iman etmeye sevk edecek doğru bir düşünce ve bakışı terk etmesinler. Burada onların tekvini ve tenzili ayetlerden yüz çevirmedeki aceleciliklerinin tam olduğuna ve bu ayetler geldiği anda hiç düşünmeden derhal inkar edişlerine işaret vardır. Nitekim bundan sonraki ayet bunu açıklamaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir. Ayet-i kerimede geçen işte kendilerine gelen hakkı da yalanladılar ifadesindeki hak Kur'an'dan ibarettir. Onlar ise Kur'an'dan onun her ayetinden yüz çevirmişlerdir. Yaptıklarının çirkinliğini vurgulamak için Kur'an'a hak denilmiştir. Çünkü hiç kimsenin hakkı yalanlaması düşünülemez. Bu ayet önceki ayetin devamı mahiyetindedir. Aslında ondan farklı değildir. Onun ardından ya da önceki ayet sebebiyle meydana gelmektedir. Hatta aslında birincisi ikincisinin aynısıdır. Mana şöyledir. İnkarcılar kendilerine gelen ayetlerden yüz çevirip hiç düşünmeksizin derhal yalanlamakla esasen tekzip edilmesi mümkün olmayan bir hakikati reddetmişlerdir. Ayet-i kerimede geçen fakat alay ettikleri şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir ifadesine gelince. Burada enba lafzı nebe kelimesinin çoğuludur. Büyük ve önemli haber demektir. Alay ettikleri şey yukarıda geçen haktır. Onun haberleri ise inkar etmeleri sebebiyle uğratılacakları dünyevi cezalardır. Yani ayetlerle

alay etmenin nereye varacağını bileceklerdir. Nitekim Allah onları Bedir günü müminlerin kılıçları ile cezalandırmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 6. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Bu ayette Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. Ayet-i kerimede geçen görmediler mi onlardan önce nice nesilleri yok ettik ifadesinde önceki ayetlerde Allah Teala müşriklerin haktan yüz çevirme, ayetleri yalanlama ve Kur'an ile alay etme gibi kabahatlerini zikrettikten sonra şimdi onlara öğüt veriyor. Geçmişte aynı türden hataları işleyen toplumların akıbetini onlara hatırlatıyor. Görmediler mi ifadesi kesinlikle bildiklerini, duyduklarını vurgulamak içindir. Burada kastedilen Mekkeli inkarcılardır. Bu takdirde cümlenin anlamı şöyledir. Mekkeliler kendilerinden önce gelen inkarcı toplumlardan kalan kalıntılara bakarak ve onların başlarına gelen felaketleri işiterek inkarcılığın akıbetini bilmiyorlar mı? Onlardan önce ifadesinden maksat Mekke halkını yaratmadan önce ya da onların zamanından önce demektir. Ayet-i kerimede geçen karın lafzı aynı asırda yaşayan insanları ifade eder. Zaman olarak birbirlerine yakın oldukları için bu lafız kullanılmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum asırdır. Sonra onları takip edenler ve daha sonra da onları takip edenlerdir buyurmuştur. İlk asırla sahabe, ikincisi ile tabi'in, üçüncüsü ile de tebe-i tabi'in kastedilmiştir. Karın kelimesinin 80, 70, 60, 40, 30 ya da 100 yıllık zaman manasına geldiği de söylenmiştir. Bu durumda nice asırları yok ettik demek, nice asırlarda yaşayan insanları yok ettik demektir. Çünkü zamanın kendisi helakin mevzuu değildir. Ayet-i kerimede geçen hem onlara yeryüzünde size vermediğimiz şeyleri vermiştik ifadesine gelince. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki bu cümleyle inkarcıların niçin helak edildikleri ve yok edilme sebeplerinin tafsilatı beyan edilmeye başlanmaktadır. Bu ise sözün başında mukadder bir soruya bağlanmaktadır. Sanki bu nasıl oldu diye sorulmuş ve cevaben onları yeryüzünde yerleştirdik, size vermediğimiz nimetleri onlara verdik denilmiştir. Bir şeyi yeryüzüne yerleştirmek, onu yerleştirildiği yerde sabit kılıp ayaklarını sağlamlaştırmak, bunun için gerekli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ve göğü de yani yağmuru veya bulutu üzerlerine bol bol boşaltmıştık. Midraren kelimesi kök olarak sütün bolca akması anlamındadır. Sehabun midrar, matarun midrar denildiği zaman ihtiyaç zamanında yağmurun peş peşe bolca yağmasını ifade eder. Yine ayet-i kerimede ve ırmakları evlerinin dibinden akar kılmıştık. Yani nehirleri onların ağaçlarının, evlerinin ve saraylarının dibinden akıtmıştık. Burada mana
Biz Mekke halkına vermediğimiz şeyleri onlara verdik. Onları iri yapılı kıldık. Uzun ömür verdik. Bol dünya malı verdik. Bütün bunlara rağmen yine de nankörlük ve isyanda bulundular. Ayet-i Kerime devam ediyor. Fakat günahlarından ötürü onları helak ettik. Yani her asırdaki isyankarlar işledikleri kendilerine mahsus günahlardan ötürü helak edildiler. Onlara verilen bunca nimet ve imkan onları kötü akıbete uğramaktan kurtaramadı. Nitekim Mekke halkı ve bunlardan sonra inkarcılığı meslek edinenler de onların başına geldiği gibi azaba çarptırılacaklardır. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. Burada inkarcılardan her bir nesli yok ettikten sonra onların yerine başka bir kavim ihdas ettik demektir. Bu da Allah Teala'nın kudretinin kemalini ve gücünün genişliğini ifade eder. Geçmiş birçok ümmetleri helak etmiş olması Allah'ın mülkünden bir şey eksiltmemiştir. Bilakis yok ettiği her toplumun yerine onlarla birlikte helak olunan beldeleri imar edecek yeni nesiller yaratmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, eserimizde ayet-i kerimede geçen günahlarından ötürü onları yok ettik ifadesiyle şunlar anlatılmaktadır. Burada ister maddi, manevi, bedeni ve mali olsun, mutlaka helakin, isyanın ve nimete nankörlük etmenin uğursuzluğundan olduğuna bir işaret vardır. Şiirde ne güzel ifade edilmiştir. Nimete şükür sana verilen nimeti artırır. Nimete küfür yani nankörlük verilmiş nimeti elden çıkarır. Kim dünyaya, onun süsüne ve şehvetlerine aldanarak mucizelerden, kerametlerden ve ilhamlardan yüz çevirirse, işte onlar aklı fikri olmayan hayvanlar gibidir. Belki onlardan da aşağıdır. Çünkü hayvanlar hakkı yalanlamazlar. Fakat onlar yalanlarlar. Sonra müellifimiz şu beyti aktarıyor. Yazık, değerli olarak yaratılmış insanoğlu nasıl da hayvanlar gibi hatta daha da sapık olabilir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin son ifadesi olan alay ettikleri şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir ifadesini müellifimiz dünyada ve ahirette yakında ifadesinden, yani dünyada ve ahirette kendilerine bu haberler gelecektir diye tefsir ediyor ve şöyle devam ediyor sözlerine. Dünyada peygamberlerin ve velilerin sözleriyle alay ettikleri için Allah onları sağır ve gözlerini kör eder. Hakka ulaşamaz, hakikate yol bulamazlar. Ahirette ise onları ayrılık, uzaklık, mahrumiyet ve cehennemde ebedi olarak kalmakla cezalandırır. Ben derim ki, işin başı onlara inanmak, sonra onların yoluna tabi olmak, ondan sonra da onların vasıl oldukları ulvi makamlara ulaşmaktır. Ebu'l-Kasım Cüneyt Kuddisesi Ruh'a, bu ilimleri kimden aldın denilince, evinin bir köşesindeki merdiveni işaret ederek, işte şu merdivenin altında 30 yıl Allah'ın huzurunda diz çökerek öğrendim demiştir. İnsana bu yolun sırlarının açılması, tarikatın ulvi makamlarda parıldayan nurlarının kalbine tasavvuf yolunun ulvi makamlarında parıldayan nurların kalbine yansıması ancak tam bir gayret
ve sağlam bir sülükten sonra olur. Sağlam bir seyri sülükten sonra olur. Doğru yola ulaştıran ancak Allah'tır diyor müellifimiz ve ayet-i kerimelerle ilgili aktardıklarını tamamlıyor. Aziz dinleyenlerim, birinci bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini size ilahi olarak dinletelim, ardından kaldığımız yerden sohbetimize, ayet-i kerimelerin tefsirine devam edelim inşallah.

0: Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden birlikteyiz. En'am suresinin 7. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi. Müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Rivayet edildiğine göre bazı müşrikler, "Ya Muhammed, bize Allah katından bir kitap getirmedikçe ve o kitapla beraber dört melek gelip o kitabın Allah katından olduğuna ve senin de Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik etmedikçe sana inanmayacağız," dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti kerimeyi indirdi ve şöyle buyurdu: "Eğer sana kağıt üzerine yazılı bir kitap indirmiş olsaydık da onlar bu kitabı gözleriyle gördükten sonra ona elleriyle dokunsalardı ve bu hususta hiç şüpheleri kalmasaydı, yine de inkar edenler delillerle bağlanan kimsenin inatlaşmak adeti olduğu gibi hak açıkça ortaya çıktıktan sonra karşı inatlarından dolayı bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir. Yani bunun sihir olduğunda kimsenin şüphesi yoktur," derlerdi. Burada özellikle dokunmak zikredilmiştir. Çünkü dokunmada aldatma olmaz. Bir şeye eliyle dokunduktan sonra hala "biz yanlış görmüşüz, göz yanılması olmuş" demeleri mümkün olmaz. Dokunma genellikle el ile olduğu halde ayette ellerin de zikredilmesi mecazi manada kullanılmış olma ihtimalini ortadan kaldırmak içindir. Nitekim Cin suresinin 9. ayetinde "Estaizu billah ve enna lemesne's semaa" yani "biz göğü yokladık" ifadesinde mecazi mana kullanılmıştır. Müfessirimiz devam ediyor ve şöyle diyor: "Şüphesiz bir kişi Allah'ın tevfikinden mahrum kalır da görmediği hakkı yalanlarsa, gördüğü ve hissettiği hakkı da inkar eder. Gözüyle gördüğü halde sırf hissi sebeplerle hakikati yalanlar. Şöyle ki inkarcılar Allah dostlarının ve salih kişilerin havada uçtuklarını görseler, bu sihirdir ve bunlar da şeytanlardır derlerdi. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 8. ayet-i kerimesine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamız bu ayette şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed'e görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya, dediler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Yüce Mevlamızın bu sözlerini müellifimiz şöyle tefsir ediyor. Ayette geçen "ona bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Müşriklerin nübüvvet konusunda söyledikleri önceki ayette zımnen, bu ayette ise açıkça kötülenmektedir. Yani onlar Hazreti Muhammed'e "bizim görebileceğimiz ve bize onun peygamber olduğunu söyleyen bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Mevlamız buyuruyor ki, "eğer biz melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Yani şayet biz onların istedikleri gibi asli görünüşünde bir melek indirseydik, heybet ve şiddetten ötürü ona bakmaya güçleri yetmezdi. Tabiatıyla melek indirildikten sonra da iş bitirilmiş olur, yani tamamen helak edilirlerdi. Artık onlara hiç mühlet verilmezdi. Melek indirildikten sonra inkarcılara göz açıp kapayıncaya kadar bile süre tanınmazdı. Ayet-i kerimede geçen thumme yani sonra lafzı işin bitirilmesi ile süre verilmesi arasındaki vakit olmadığını ifade etmektedir. Çünkü süre verilmemesi işin bitirilmesinden daha şiddetli kılınmıştır. Zira hiç beklenmedik bir vakitte ansızın bir azabın gelmesi, azabın kendisinden daha şiddetli ve ağırdır diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 9. ayetinde bu kez Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu insan suretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. Müellifimiz diyor ki, eğer peygamberi onların talep ettikleri Hazreti Muhammed'in nübüvvetine şahitlik edecek olan bir melek yapsaydık, yine bir insan suretine sokardık. O meleği insan suretine girdirirdik. Çünkü insanlardan hiçbiri melekleri asli suretinde görmeye güç yetiremezler. Nitekim Cebrail aleyhisselam da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Dihyetül Kelbi radıyallahu anhin suretinde gelirdi. Davud aleyhisselama gelen melekler ise birbirine hasım olan iki adam şeklinde gelmişlerdi. Keza İbrahim aleyhisselama gelen melekler de iki misafir şeklinde görünmüşlerdi. Çünkü melekleri asli hüviyetleriyle görmeye insanların gücü yetmez. Melekleri ancak peygamberlerden bazıları Allah'ın kendilerine verdiği kutsi bir kuvvet sayesinde asli suretleri üzere görebilmişlerdir. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. Yani eğer biz o meleği bir insan suretinde gönderseydik, muhakkak ki onun temsilini melek olması sebebiyle karıştırırlardı. Böylece düştükleri şüpheye yine düşerlerdi. O zaman sen insansın, melek değilsin derlerdi. Allah Teala'nın meleği bir insan suretinde temsilinin kuşkuya düşürme olarak ifade edilmesi, onların şüpheye düşmelerinin sebebi olduğu içindir. Bunda peygamberin melek olmasının mümkün olmayışına da işaret vardır. Sanki şöyle buyurulmuştur. Eğer biz öyle yapsaydık, yani peygamberi insan suretinde bir melek olarak gönderseydik, onları şüpheye düşürmüş olur, böylece şanımıza yakışmayan bir iş yapmış olurduk. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 10. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Mevlamız Teala bu ayette de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri alay ettikleri şey yani azap kuşatı vermişti. Ayette geçen senden önce de peygamberlerle alay edilmişti ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kavminden gördüğü kötü muameleye karşı teselli etmektedir. Allah'a yemin olsun ki senden önceki zamanlarda gelip geçen ve şanı yüce olan birçok peygamberle de kendi toplumları alay etmişlerdi. Fakat onlarla alay edenleri alay ettikleri şey çepeçevre kuşatı verdi. Ayet-i kerimede geçen haka fiili burada kuşattı, indi gibi anlamlara gelir. Asıl manası şumul ve gerekmek demektir. Genellikle şer, bela ve insanların üzerlerine indirilen afetleri ifade etmek için kullanılır. Burada kuşatma ve helak etme fiillerinin peygamberlere isnat edilmesi bu hadiseyi sebebine isnat kabilindendir. O zaman mana şöyle olur: Allah peygamberlerle alay etmeleri sebebiyle onları kuşatıverdi ve hepsini helak etti. Nitekim Bedir gününde Allah Teala inkarcı Mekke halkını vaat etmekte olduğu cezaya çarptırmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, son ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. En'am suresinin 11. ayeti celilesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey Habibim, yeryüzünde dolaşın, sonra peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Ayet-i kerimede de ki ifadesi, sizden önceki ümmetlerin başlarına gelenleri görmek için yeryüzünde dolaşın, seyahat edin de sonra yalanlayanların sonu nasıl olmuş görüp düşünün, yani onların nasıl yok edildiklerini düşünün demektir. Ayette geçen sümme, yani sonra lafzı, ayetteki dolaşın ve görüp düşünün diye varid olan iki görevin farklı olduğunu ifade eder. Çünkü dolaşıp seyahat etmenin emredilmesi, bakıp görmeye ve düşünüp ibret almaya vesile olduğu içindir. Nitekim abdest al sonra namaz kıl sözü de böyledir. Burada abdest almak, namaz kılmanın şartı olduğu için emredilmiştir. Ayette geçen el-akibe, işin sonu, vardığı yer demektir. Bil ki peygamberler ve Allah dostlarıyla alay etmek, asi nefislerin her yer ve zamanda süre gelen kötü huylarındandır. Rivayet olunur ki bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Bilal, Süheyb ve Ammar radıyallahu anhum gibi ashab-ı kiramın bazı güçsüz kimseleriyle Mescid-i Haram'da oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu esnada oraya yanında Kureyş'ten bazı insanlarla birlikte Ebu Cehil çıka geldi ve Muhammed bunların cennetin sultanları olduğunu iddia ediyor diyerek o fakir Müslümanlarla alay etti. Ancak Allah Teala ona Bedir günü verilecek cezayı verdi. Müslümanlarla alay etmenin cezasını gördü. Bu akıl sahipleri için ibretli bir hadisedir. Mesnevi'de şöyle denilmiştir: ne dilini tuttun kimseyi incitmemek için, ne ibretle önüne ve ardına baktın. Önünde ne var? Ölümü anıp can çekişmekten başka. Ardında ne var? Dostların ölümünden başka. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri burada bize bir hadiseyi aktarıyor ve şöyle diyor: hikaye olunur ki İbni Heylan denilen bir kişi vardı. Sahabe-i kiram hakkında gereksiz laflar söylerdi. Bir gün bir duvarı yıkarken duvar üzerine göçtü ve öldü. Onu Medine'deki Cennetül Baki kabristanına defnettiler. Ancak ertesi gün kabrine bakıldığında cesedin defnedildiği yerde olmadığı görüldü. Sanki kabri boşaltılmış gibi üzerine atılan toprak eşelenmişti. Burada iftira ve alayın neticesinin ne olduğu anlaşılmaktadır. Allah Teala fasıkların cesetlerini mübarek mekanlarda bırakmaz, kötü ve çirkin yerlere nakleder. Nitekim hadiste şöyle varid olmuştur: ümmetimden Lut kavminin yaptığı kötülük üzere ölenleri Allah onların bulunduğu yere nakleder ve onlarla beraber haşreder. Bu rivayet İmam Suyuti'nin Ed-Durerul Muntasira adlı eserinde zikredilmiştir. Haşr, yani yeniden dirilme, hem ruh hem de bedenle olacaktır. Çünkü Allah Teala şerli insanların cesetlerini mübarek mekanlardan alır, alçakların bulunduğu yerlere nakleder. Keza seçkin kullarının bedenlerini de şayet kötülerin bulunduğu bir yere defnedilmişse, Mekke-i Mükerreme'deki Hacun ve Medine-i Münevvere'deki Cennetül Baki gibi mübarek mekanlara nakleder. Çünkü Allah herkesi ehil ve layık olduğu yere sevk eder. Müellifimizin bundan sonraki satırlarda ifadeleri aynen şöyle: Şimdi ahir zamandır. Zahir ve batını ile hayatında ve ölümünde kıbleye yönelen pek azdır. Ne güzel söylenmiştir. İnsanlar gitti, geriye insan müsveddeleri yani nesnas kaldı. Onlar ki insanlara benzerler ama insan değillerdir. Onlar Ye'cuc ve Me'cuc'dürler. Ya da insan kılığındaki su yaratıklarıdır. Yahut insan görünümündeki yaratıklardır. Fakat bazı yönleriyle insanlara benzerler, bazı yönden de benzemezler. Kimi onların Ademoğlu olduğunu, kimi ise olmadığını söyler. Rivayet olunur ki Ad kavminden bir topluluk peygamberlerine isyan ettiler de Allah onları maymunlar haline getirdi. Onlardan her birinin bir eli ve bir ayağı vardı. Onların bir yarısında el ve ayak, diğer yarısında kanat vardı. Kümes hayvanları gibi sıçrayıp uçmaya çalışıyorlar, hayvanlar gibi otluyorlardı. Ve müellifimiz şu sözlerle bitiriyor bize söylemek istediklerini: Nerede kaldı hayırlı insanlar? Hani nerede akıl sahipleri? Onlar da geçip gittiler. Vallahi onlardan çok az kimse kaldı. Ve sözlerini hafızdan şu beyitle tamamlıyor: Bu zulmet sarayında dost kokusuyla ne zamana dek oturayım? Kah dişlerim arasında parmağım, kah dizim üstüne düşer başım. Aslanların yattığı yere kurt girdiğinden beri sabır tükendi. Bülbülün yerinde kargalar öttüğü için akıl uçtu gitti. Gel ey uğurlu kuş, devlet müjdesi getir bana. Umulur ki milletin o güzel günleri bir gün geri döner. Aziz dinleyenlerim, müellifimizin bu iyilere, iyiliklere, iyi insanlara, iyi zamanlara olan hasretinin bundan 500 yıl kadar önce olduğunu hatırlatmak isteriz. O zaman bu hasreti çeken müellifimiz bize bunları söylüyor. Kıymetli dinleyenlerim, böylece sözlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikram ve ihsanıyla önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sizleri onun emn-ü emanetine, selam ve selametine tevdi ediyoruz. Rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyet içinde kalınız efendim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543-224-0108. nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İbn Ataullah İskender'i şöyle buyuruyor: sahibine üzüntü veren günah, sahibine gurur veren ibadet.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Bir tanıtım dinlediniz.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan

0: ahireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: والإكرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3-4. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordu. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir.

Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler iki boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

sözün dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken işin dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından biri, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

söylediklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldürüyor.

0: ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el medinuya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden daha

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

yaratan Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halk da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi, "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.